0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

It gets so good to me. Only thing I can say is say,

0: Say this with me. We adore you.
1: We adore you.
0: We kneel down.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
1: 103.6 FM.
2: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün de yine hayatlarımıza ufak ufak dokunuşlar yapacağız ve böylece bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi göreceğiz hep beraber. Hep diyoruz gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmayanlar ve genç nesli yetiştirenler. Aslında birazcık bilinçlenerek hayatımızda çok şey değişebiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Uygulayıcıları olalım ne olur. Ve bugünkü konumuz...
1: Evet, yaşamımızda tıkanıp kaldığımız noktaları açmak için sabah sayfaları.
0: Evet, sabah sayfaları gerçekten bizim hayatımızda çok işe yaradı. Hı hı. Şimdiye kadar bizle beraber bunları kullanan herkesin de çok işine yaradığını duyduk. O yüzden bu konunun spesifik olarak belirli konularla olan bağlantısını işlemeye çalışıyorduk. Hı hı. Birkaç program önce sanırım depresyonla olan bağlantısını inceledik. Yani biz depresyondayken sabah sayfalarını kullanarak nasıl iyileşebiliriz? Bunu bir araç olarak nasıl kullanırız? Buna baktık. Bugün de hayatımızda böyle hani hiç çıkış noktası bulamadığımız zamanlar oluyor ya. Biliyorum gençler hani böyle sınavlar falan var. Daha sonrasında üniversiteye gideceğiz. İş bulmak lazım ya da burs nasıl bulunacak? Nasıl staj yapılacak? Yurt dışına mı gitmek istiyoruz? Yabancı dil falan filan. Her şeyin bazen üstümüze geldiği zamanlar oluyor. Bir de bazen bütün kapılar öyle kapalıymış gibi oluyor ki orada öyle takılıp kalıyoruz. Donup kalıyoruz, hiçbir yere gidemiyoruz, gücümüz yetmiyor, imkanlar yok vesaire vesaire. Böyle zamanlarda sabah sayfalarını kullanıp nasıl kendimizi motive edeceğiz? Kendimize hatırlatmamız gereken şeyler var. Bunları bugün bakacağız ve bu sabah sayfalarının ne olduğunu tabii yine şöyle bir anlatmak gerekecek sanırım.
1: Evet. Bizi takip eden dinleyicilerimiz de biliyor, sürekli sabah sayfasından senin de dediğin gibi söz ediyoruz. Hı hı. Sabah sayfaları aslında dediğimiz gibi bir tür günlük ama sadece ne yaptığımızı ve nasıl hissettiğimizi yazmıyoruz. Belirli konular için odaklanmamız gereken bazı noktalar üzerinden hareket ediyoruz. Bugün de sabah sayfalarının yaşamımızda tıkanıklık yaşadığımızda nasıl kullanacağımıza bakacağız.
0: Tamam. Hadi bakalım o zaman senin o güzel sorularınla başlayalım.
1: Tıkanıklıktan kastettiğimiz nedir öncelikle?
0: Öncelikle tıkanıklıktan bahsettiğimiz bizden kaynaklanmayan, elimizden geleni yaptıktan sonra yine de kala kaldığımız dönemler. Evet. Bazı dönemler olur, her yere başvururuz, her şeyi yaparız. Yani okumuşuzdur ya da çalışmışızdır, gereken portfolyoyu hazırlamışızdır işe başvururken, gerekli kişilerle görüşülmüştür, her şey yapılmıştır. Her yerlere o CV'ler gönderilmiştir, bir sürü mülakata girilir ve bir bekleme süreci vardır. Yani artık orada belki olmuyordur, biz bir şeyler yapıyoruzdur bir türlü olumlu bir sonuca varamamış olabiliriz. Ya da o bekleme sürecindeyizdir, bize artık yapacak hiçbir şey kalmamıştır. Sadece bir şekilde hayatımızda netlik arıyoruzdur ama gidilecek hiçbir yer, açık görünen hiçbir kapı, yapılabilecek başka hiçbir şey kalmamıştır. Böyle zamanlarda nasıl hani o tıkanıklığı açıp da böyle pıt etse aslında sular akacak ama olmuyor dediğimiz dönemlere tıkanıklık dönemleri diyoruz.
1: Evet. Peki senin hiç böyle bir dönemin oldu mu?
0: Oldu. Hı hı. Böyle dönemler her zaman yaşanır. Şöyle bir şey var. Hayatınızda bir şey ilerler. Sonra bir yerde eşiğe ulaşırsınız. Yani üst seviyeniz odur. Ve orada bir sonraki aşamaya geçmek için artık bir tıkanır. Orada biraz fazlasını yapmak gerekir. Şeyde bile, sporda bile şöyle bir şey var. Diyelim ki ya kilo vermek istiyorsunuz ya da kas kütlesi edinmek istiyorsunuz. İşte bir programınız vardır, bir beslenme düzeniniz vardır. Devam edersiniz, edersiniz, wow çok işe yarar. Ya kilo verirsiniz ya işte vücudunuz gerçekten gelişiyordur, kaslarınız vesaire. Bir yerde plato dediğimiz bir alana gireriz. Yani artık ne kas kazanabiliyoruzdur, aynı şeyleri yapıyoruzdur. Aslında hiç yanlış da bir şey yapmıyoruz. Ne de kilo verebiliriz, kilo vermemiz durur. Ya da kas kazanmamız durur, gelişmemiz. Sonra böyle bir kala kaldığımız ana gideriz. İşte orada o platodan çıkmak için o tıkanıklığın açılması gerekir. Hani bir ufak değişiklik yapılacak ki ya beslenme düzeninde ya antrenman düzeni değiştirilecek. Siz tekrar kilo vermeye ya da kas geliştirmeye devam edebilirsiniz. Hayatımızda da aynı bunun gibi böyle tıkanıklık ya da plato dönemleri oluyor. Bir sonraki aşamaya geçmek için biraz farklı, daha zor değil ama daha farklı şeylere odaklanmak gerekiyor.
1: Evet. Peki bu dönemin üstesinden nasıl geldin? Neler yaptın sen?
0: Birincisi kendime çok sabırlı davrandım ve şöyle, daha önce depresyon meselesinde de dediğim gibi bunun geçeceğini, sonuçta bir şeyler değişecek ve o plato döneminden, o tıkanıklık döneminden çıkacağız. Bunu kabul etmek gerekiyor. Kendimize hoşgörülü davranmak gerekiyor. Ve ben o sırada sabah sayfalarını çok kullandım. Çünkü zaten madem bir şey yapamıyorum, yapabilecek bir şeyim kalmamış. Sadece yazarak aslında kendimi daha sonra olacakları hazırlayabiliyorum. Ve o tıkanıklık döneminin bana zarar vermesini engellemiş de oluyorum aslında. Çünkü tıkanıklık dönemleri insanlarda çok ciddi özgüven kaybına sebep olabiliyor.
1: Peki sabah sayfalarını yaşamımızda daha çok netlik oluşturmak ve tıkanıklıkları aşmak için nasıl kullanabiliriz?
0: Öncelikle sabah sayfasının ne olduğunu sürekli dinleyenler biliyorlar ama aramıza yeni katılanlar için şöyle bir dakikada özetleyeyim, sonra bir araya girelim. Sonra bu soruna cevap vereyim, olur mu?
1: Olur.
0: Sabah sayfaları normalde evet günlük gibi, senin de dediğin gibi. Ama günlüklerde biz hep duygularımızı yazıyoruz ya da o gün ne yaptığımızı vesaire yazıyoruz ya da o günkü planlarımızı yazarız ya genelde. Sabah sayfaları biraz öyle değil. Yine bunları yapabiliriz. Bunların haricinde ama bollukla bereketle alakalı mesela çalışmak istiyorsak bunun için belirli sorular var. O sorular üzerinde odaklanmaya çalışıyoruz. Depresyonu atlatmak için depresyonla alakalı bize hatırlamamız gereken şeyleri hatırlatacak sorular soruyoruz ve bunların cevaplarını yazıyoruz. Yani spesifik bir konu üzerinden derinleştiğimiz sayfalar sabah sayfaları ve demiştik ki normalde ideali günde yarım saat yazmak ve sabah yazmak ama kimse normalde olması gerekenden yarım saat erken kalkmaktan hoşlanmıyor. Ya da işte anneler babalar çocuklarla ilgileniyor oluyor. İşte çocuklar apar topar çantaları hazırlayıp işte giyinip vesaire çıkma derdinde. Sabah mümkün olmadığı zaman herhangi bir zamanında günün vakit bulduğumuzda odaklanabildiğimizde yazabileceğimiz bir şeyler. Ama aynı zamanda 5 dakikada yazıldığı zaman da oluyor. Yeter ki zinciri kırmadan devam edebilelim. Hadi kısa bir araya gidelim.
1: Araya girelim. Bu arada siz bugünkü konuyla ilgili belki sorularınız varsa, paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Aramıza yeni katılanlar için tekrar söylüyoruz. Başka Bir Dünya adlı bir gençlik ve kişisel gelişim programındasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz tıkanıklık zamanları.
1: Evet.
0: Ve hayatımızda böyle bir netlik olmayan dönemlerde sabah sayfalarını kullanarak nasıl bu işin içinden çıkarız buna bakacağız.
1: Evet.
0: Evet, şimdi demin
1: bir
0: yönelttiğin soruyu geri alabilir miyim?
1: Evet, demiştim ki sabah sayfalarını yaşamımızda daha çok netlik oluşturmak için ve tıkanıklıkları da aşmak için nasıl kullanabiliriz?
0: Evet, üzerine yoğunlaşmamız gereken belirli sorular var. Bunları yazarak, bunların cevaplarını yazarak, kendi kafamızda da ya gerçekten bu kadar işin içinden çıkılmaz durumda mı yazı anlamış oluyoruz. Çünkü bazen aslında bir çare orada oluyor ya da yapabilecek bir şeyler kalmış oluyor ama biz görmüyoruz. Bir de işte kendimizi hazırlayabiliriz bu şekilde.
1: Hı hı.
0: Neler yazabiliriz mesela?
1: Evet.
0: Öncelikle daha önce böyle bir tıkanıklık zamanımız oldu mu?
1: Evet.
0: Bunu bir düşünmek gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Ve yazmak gerekiyor. Daha önce de evet hani bir kere işten çıkmıştım ya da işte bir kere yine sınav sonucu bekliyordum ve işte şöyle şöyle olmuştu ya da işte yine spor yapıyordum da artık kas kütlesi kazanmam durdu işte ya da kilo vermem durdu ya da bir yerden sonra artık ilerleyemedim bu kadar demek ki dedim dediğiniz ve aştığınız bir zaman oldu mu? Öncelikle bunu bir yazmak gerekiyor. Çünkü eğer bir kere böyle bir eşiği aştıysanız, şu anki tıkanıklığınızı da aşabilirsiniz demektir. Ve orada o tıkanıklığı aşarken neler yaptınız? Bunu nasıl başardınız?
1: Çünkü bu sonrasında da yaşayabilme olasılığınız olan durumlar için belki size rehberlik edebilir. Ya da aslında şimdiki yaşadığınız şeyin de aslında çok da büyütmemeniz gereken bir şey olduğunu düşünebilirsiniz.
0: Hı hı.
1: Belki bu açıdan iyi gelebilir.
0: Aynen öyle.
1: Hı hı.
0: Sonuçta düşünün ki küçükken çok böyle büyüttüğümüz bazı sorunlar oluyordu. Sonra onu aştık. Ya da bir video oyunu yani bir oyun oynarken ilk başta mesela bir level'ı geçerken ya burada ne kadar zorlanmıştım diyorsunuz. Sonradan o size çocuk oyuncağı olarak geliyor. Yani hayat böyle bir şey. Zaten bu tıkanıklıklar olmasa bir aşama öteye gidemiyoruz. O yüzden öncelikle bunlar bize verilen güzel şeyler. O level'ı tamamladığımızı gösteren bir durum aslında.
1: Evet. Yani şunların üzerine belki düşünebiliriz.
0: Hı hı.
1: Birincisi, şu anda beni ne mutlu ederdi?
0: Evet, bu hayatımızda netlik kazandırmak için her zaman kendimize sorabileceğimiz en önemli sorulardan biri. Tamam, anlıyoruz. Zaten sabah sayfaları bunun için kendimizi neden kötü hissettiğimizi yazıyoruz. Tamam, bu kısmında bir problem yok. Tabii ki dışa dökmemiz gerekiyor, dışsallaştırmamız gerekiyor. Ama peki ya çözüm? Şunu düşünün, her şey mümkün olsaydı. Yani paranız da var, zamanınız da var, her şeyiniz var. Şu anda sizi ne mutlu eder? Ve her biri üzerinden, diyelim 5 şey yazdınız. Devam edin. Yani mesela herkes ilk başta daha çok param olsun yazıyor. Tamam ama böyle değil. Şimdi para bir araç, bir amaç değil. Yani paranız olduğu için mutlu olmayacaksınız. Düşünün o zaman bir tane odada kapalı kaldınız, kucağınızda da bir sürü para var. Bir işe yarayacak mı, yaramayacak. Demek ki asıl istediğimiz şey para değil. Şimdi paranız olsa ne yapacaksınız peki? İşte sonra diyorlar ki şunu alırdım, bunu alırdım. Tamam. Mesela telefon.
1: Evet.
0: Yeni telefon alırdım. Tamam ama bu da bir amaç değil. Çünkü biz o telefonu neden almak istiyoruz? Tekrar kendinize sorun. Tamam, telefonu alınca ne yapmak beni mutlu edecekti?
1: Hı-hı.
0: Şimdi yavaş yavaş yaklaşıyoruz asıl meseleye. Sonra diyeceksiniz ki belki daha iyi videolar çekeceğim. Ya da belki diyeceksiniz ki arkadaşlar arasında daha havalı olacağım. He. Şimdi yavaş yavaş noktaya gelmeye başladık. Bir, diyelim ki dediniz daha iyi videolar çekeceğim. O zaman demek ki siz video editleme ya da böyle bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz? Böyle bir netlik mi belirmeye başladı? O zaman yazacağımız şey daha çok param olsun, yeni telefonum olsun değil. Kendime daha fazla video editleme fırsatı, imkanı istiyorum. Ve belki böyle part-time bir işe başvuracaksınız ve zaten imkanı o ofisteki cihazlar sağlayacak. Bazen amacımız, yani aslında istediğimiz şeye gitme yolumuz bizim farklı olabilir. Tıkanmamızın sebebi o. Çünkü sürekli diyoruz ki param yok, param yok, param yok. İşte kamerayı alamıyorum mesela. Halbuki parayla alakalı değil. Eğer istediğimiz şey daha güzel fotoğraflar çekmekse, belki bir stüdyoda çalışmaya başlayacağız ve o imkanlar, o cihazlar zaten bize gelecek. Dediysek eğer ikinci şey örneğe geçelim. İşte telefon istiyorum dedim. Ondan sonra dedim ki arkadaşlar arası daha havalı olacağım. Eğer buna geldiysem arkadaşlar arasında neden havalı olmak istiyorum? Kendime beğenilmiyor mu hissediyorum? Demek ki benim bunun üzerine çalışmam lazım. Daha beğenileceğim bir ortamda olmak istiyorum. O zaman belki bana değer vermeyen insanların arasından çıkıp bana daha çok değer veren kişilerin arasına girmem lazım. Çünkü benim değerim elimdeki telefonla ölçülebilecek bir şey değil. Gördünüz mü? Şu anda tam olarak neyin olmasını isterdim sorusundan gelip aslında neyin eksikliğini hissettiğinize ve bambaşka açık fikirlere geldik. Telefon dedik ama sosyal olarak daha kabul edilme ihtiyacına mı gidiyorum? Yoksa bir iş değişikliği ya da bir part-time iş isteği ya da bir hobi gibi bir yere mi geliyorum? Bunları önce iyi algılamam lazım. Ve bunu her şey için, hani diğer ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci şey ne istediğiniz? Hani çünkü bunun başlangıcı daha çok param olsun istiyorumdu. Şu anda sizi ne mutlu eder? Bunları yazınız.
1: Evet.
0: Ve bunların her birine neden? Öyle olunca ne olacak? Öyle olunca ne olacak? Bunları sürdürmeye çalışın. Hani iyice derinine ulaşana kadar sürdürün. Hadi kısa bir ara verelim.
1: Ara verelim. Sonrasında tekrardan uzun uzun devam ederiz. Bu arada dediğimiz gibi siz de bize bugünkü konuyla alakalı yorumlarınızı, paylaşmak istediklerinizi lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız. And your mercy endures forever. Say it again, you are good. And your mercy endures forever. Now come on, clap your hands and shout if you believe it tonight. Come on, everybody.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radio Light dinleyicileri, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hayatımızda netlik oluşturmaktan söz ediyoruz bugün ve sabah sayfalarını bu amaçla nasıl kullanırız? Hayatımızı nasıl netleştiririz? Tıkanıklıklarımızdan, hani hiçbir yere gidemiyoruz, böyle kaldık dediğimiz noktalardan nasıl çıkarız? Sabah sayfalarını kullanarak. Bugün buna bakıyoruz. Ve ilk maddemiz, sabah sayfalarında odaklanmamız gereken, şu anda her şey mümkün olsaydı seni ne mutlu ederdi? Bunun üzerine konuştuk. Diğeri nedir?
1: Bunun önündeki engeller nedir? Diyelim ki bizi ne mutlu edeceğini bulduk. Bunun önünde oluşabilecek engeller nelerdir?
0: Bu farklı. Mesela diyelim, deminki örnekten devam ediyorum. Dediniz ki daha kabul edildiğim bir sosyal çevre. Neden yok? İşte çünkü etrafımdakiler öyle değil. Tamam, peki neden başka bir sosyal çevreye giremiyorum? Belki bir hobi grubuna girebilirim. Bunun önündeki engel nedir? Şuna dönmemek gerekiyor. Ben bir video editörü olmak istiyorum. Neden olmuyor? Çünkü telefonum yok. Değil. Bu telefon olmadan nasıl yapılabilir? Hani bana bu araçları ya da bu imkanı ne gibi bir ofis ya da kim sağlayabilir? Bunun önünde duran engel nedir? Ben bu engelleri nasıl kaldırabilirim?
1: Evet, bir başka maddede enerjimi ne sömürüyor?
0: Bu çok önemli bir madde. Evet. Şimdi bu diğer ilk ikisiyle bağımsız bir şey. En çok neye zaman, en çok neye para, en çok neye enerji harcıyorsunuz? Yani kaynaklarınızı sömüren şeyler neler, bunları bulun. En çok sizi ne yoruyor? Ve çözümler bulmaya çalışmak gerekiyor buna. Çok basit şeyler oluyor bazen. Mesela bazı kişiler diyor ki yollarda yoruluyorum. Tamam, o zaman daha yakın bir okula, yakın bir işe, yani iş değişikliği yapıp geçiş yapılabilir. Çünkü hayatınızda sürekli sizi mutsuz eden bir trafik ve yolda 3 saat kaybetme durumu varsa, ki ben böyleydi, benim durumum, böyle yaptım. Nasıl çözebilirim diye düşündüm. Ya oraya taşınacağım ki bunu istemedim, ya da kariyerimi değiştireceğim ki bu oldu. Herkese çok korkunç bir şey gibi geliyor bazen. Nasıl olur, işten çıkarsam ya iş bulamazsam? Hayır. İşten çıkmadan önce bunu zaten planlıyor olacaksınız ve bunun üzerine çalışıyor olacaksınız, değil mi?
1: Evet, katılıyorum.
0: Mesela anneler diyecek ki işte bütün gün çocukla uğraşıyorum ya da bütün gün evle uğraşıyorum. Tamam, doğru, evet. Peki çocuğun kendi sorumluluğunu daha fazla almasını nasıl sağlarım? Benim annem bir noktada dedi ki bana, sen bunu kendin yapabilir misin? Evet, yaparım. O zaman ben artık sabahları sana kahvaltı hazırlamak için kalkmayacağım dedi. Ve yani buna karar verdik. O kendi başına aldığı bir karar değil. Çok doğru bir karardı. Çünkü geç yatmak durumunda kalıyordu. Ve hani neden benle erken kalkıp da hayatını daha zor bir hale getirsin? Ben kendim işte bir şeylerimi, onun akşamdan hazırladığı bir şeyleri atıştırıyordum. Hazırlanıp çıkıyordum. Ve böyle olunca o kendine daha fazla uyuyabildiği için, daha fazla dikkat edebildiği için kendine daha mutlu bir anne oldu. Hani ben okuldan geldiğimde daha uykusunu almış, güler yüzlü, daha az yorgun bir anneyle karşılaşıyordum. O yüzden de siz de acaba çocuklarınıza daha ufak başka sorumluluklar verebilir misiniz? Ya da ev temizliği mi? Bu nasıl daha düzenli hale getirilebilir? Acaba size yardım edebilecek insanlar var mı? Bazen bütün evi süpürmek bir kişi için zor. Ama mesela ne bileyim, herkes bir odayı süpürse belki o kadar da zor olmayacak. Ya da bilemiyorum, hani kuzenim mesela oğluna balkonu yıkatıyordu. Bazen bir şeyler iş bölümü yaparak hayatımızı çok daha kolaylaştırabiliyoruz.
1: Evet. Neye hayır demeyi öğrenmeliyim? Bunun farkına varabiliriz belki.
0: Sen bu konuda kendini ne durumda görüyorsun? Diyebiliyor musun hayır?
1: Önceden diyemiyordum ama artık demeye başladım. Çünkü sürekli karşımdakini mutlu etme şeyindeydim. Ama bu sefer kendimden çok ödün vermeye başladığımı fark ettim. O durumda demeye başladım, evet.
0: Birilerine hayır demek, onların sizi sevmeyeceği anlamına gelmiyor. Ya da sizin onları sevmediğiniz anlamına gelmiyor. Hayır, sizin bahçelerinizin duvarıdır, çitidir. Şimdi diyelim ki benim çok güzel bir bahçem var. Ve hiç hayırım yok. Hiç çitim yok. Herkes öyle hani langır lungur içeri dört nala giriyor. Bütün meyvelerimi koparıyor, yerlere atıyor. Çiçeklerimi koparıyor, alıyor. darbeder oluyor benim bahçem. Hiçbir zaman insanları tam olarak ya da dışarıdakili herhangi bir şekilde kimseyi mutlu etmemiz mümkün değil. Şundan bahsediyorum. Bir şey istediler. Şunda bana yardım eder misin? Evet. Şunda bana yardım eder misin? Evet. Gitgide benim kendime ayırdığım zaman azalıyor. Gitgide enerjim gidiyor. Tamam edeyim. Evet, evet, evet. Sonra bir gün yapamayacak halde olduğunuzda dünyanın en kötü insanı siz olursunuz. Sanki o sizin görevinizmiş de siz onu artık reddediyormuşsunuz gibi olur. Halbuki böyle bir şey yok. O yüzden bir şey kabul ettiğin zaman bir seferliğine mahsus yapabilirim. Eğer gerçekten yapacak gücünüz varsa ve isteğiniz varsa. Ama sürekli böyle bir şey yapamayabilir mi? Söyleyebilmek gerekiyor. Çünkü insanların sizi sevmesi sizden bekledikleri çıkardan dolayı olmamalı. Zaten siz olduğunuz için, kendiniz olduğunuz için değerlisiniz. Dolayısıyla insanların işine yaramasanız da değerlisiniz. Ve bu böyle olmalı. Bugün yapamayacağım, kusura bakma. Ya da ben bundan hoşlanmıyorum, kusura bakma. O çitlerimizi oraya koyacağız ki bahçemiz, kendimiz sağlam kalabilelim.
1: Çok gerçekten gerekli.
0: Hadi kısa bir ara verelim mi?
1: Evet, ondan sonrasında tekrardan uzun uzun devam edebiliriz. Bu arada belki siz konuda neler yapıyorsunuz, bunları paylaşmak isteyebilirsiniz, yazabilirsiniz bize. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyanın insanları, hayatımızda nasıl netlik oluşturabiliriz? Sabah sayfalarımıza şu anda bahsettiğimiz şeyleri yazacağız efendim. Bunları yazdıkça kendimizi daha derinden tanıyacağız. İçinde bulunduğumuz durumları daha iyi analiz edeceğiz. Ve tabii ki de çözümler zaten kendiliğinden kucağımıza düşecek. Evet, geçelim bir sonrakine, daha sonra hepsini özetleriz.
1: Evet, önceliklerimizi nasıl şekillendirebiliriz? Bunun üzerinde düşünebiliriz.
0: Evet, önceliklerimizle alakalı olan şeyler, tamam bu kadar yoğunsun, bu kadar kaynakların gidiyor. Peki bunların arasında vazgeçebileceğin bir şey var mı? Bırakabileceğiniz bazı alışkanlıklar olabilir. Ya da artık birilerine yine hayır deyip bazı şeyleri hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir. Yani ben artık şunu yapamayacağım diyebilirsiniz. Bizim hayatımızda bir dönem vaktimiz olduğu için, yani pandemi döneminde daha doğrusu, online olarak felsefe kulübümüz ve film kulübümüz vardı.
1: Evet.
0: Daha sonra biz buna yetişememeye başladık. Ama yetişemediğimizde bunu da kendimize itiraf edemediğimiz için bir süre artık stres halinde yoldan yetişebilecek miyim, işte işten geldim yorgunum, gerekirse aç kalıp yemek de yemeyip bütün gün de yani açız yorgunuz buna devam etmeye çalıştık. Ama işte bir yerde hayır, bunun bizden gitmesi gerekiyor artık, o sezon geçti, o mevsim geçti, bizim böyle bir şey için vaktimiz yok, bunu bırakabilmek gerekiyor. Ve bıraktık. Başka şekilde de olmayacaktı zaten. Ve bu bizim hayatımızda daha az strese sahip olmamızı sağladı. Şimdi tıkanıklıkla bunun alakası nedir? Bunları da arada söyleyelim. İşte olmuyor, şunu yapamıyorum, neden zamanım yok? Demek ki bir yerden bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Ya hayatımızdan birileri gidecek, ya alışkanlıklarımız gidecek, ya sosyal çevremiz değişecek, ya hobilerimiz değişecek. Zamanımızı harcadığımız alan değişecek. Bir şeylerin demek ki tıkandıysak değişmesi gerekiyor. Bunun hani nerelerden açılabileceğini görmek için de kendimize bu şekilde sormamız lazım.
1: Evet. Hayatımızı nasıl kolaylaştırabiliriz? Bunun üzerine düşünebiliriz.
0: Evet. Hayatımızdaki zorluklara odaklanmak yerine işte şöyle de tıkanıklık var, böyle de işte olmuyor, belirsizlik var. Yerine hayatımızı kolaylaştıralım. Hayatımızı nasıl kolaylaştırırız? Bununla alakalı aslında stresi azaltmakla alakalı bir bölüm yapacağız. Orada da bundan bahsedeceğiz. Ama bazı çok basit çözümleri olabiliyor hayatımızı kolaylaştırmanın. Örneğin işte zamanımızı vesaire, normalde çok zorlanarak yaptığımız şeyler.

0: alakalı bir durumdan bahsediyoruz.
1: Evet. Ve her şey mümkün olsaydı şu an nasıl bir yaşam isterdin?
0: Evet. Şimdi gelelim bu en önemli kısmı. Zaten asıl uzun uzun yazmanız gereken kısım da bu. Şunu düşüneceğiz. Her şey mümkün olsaydı. Vizyon klasörlerinden bahsetmiştik daha önce. Böyle yapmak zorunda değilsiniz. Sabah sayfalarına sadece yazabilirsiniz. Nasıl bir eviniz olmasını isterdiniz? Her şeyi belirleyin. Spesifik olarak. Gözünüzde canlandırın. Çizebiliyorsanız çizin. Nasıl bir şehirde? Her şey mümkün olsaydı. Mesela benimki büyük bir şehir değil. Her şey mümkün olsaydı ben muhtemelen en fazla işte 400 bin nüfuslu küçük bir şehirde olurdum. Benim için bir şehirde neler önemli? Sizin için neler önemli yaşadığınız yerde? Benim için doğaya ulaşmak ama aynı zamanda da istediğim zaman hani bir kafeye gidebileceğim ya da işte alışveriş merkezi de olabilecek belki bir yerlere ulaşabilmek. Yani ben bütünüyle bir dağ köyünde yaşayamam. Bunu önce belirlemek lazım. Ve bunları baya baya araştırıyoruz. Mesela ben bir şehri çok seviyorum. Oradaki bütün ev fiyatlarına baktım. Oradaki evleri işte gezdim baktım internet üzerinden. Ondan sonra interneti kullanarak o sokaklarda yürüdüm sanal olarak. Gezdim baktım nereler var neler yapılıyor. Bunlar vizyon çalışması için çok önemli. Tamam şehri seçtik. Nasıl bir ev? Apartmanda mısınız? Bahçeli bir evde misiniz? Yani eğer tek başınaysanız düşünün o hayatı hayal edin. Ben kendi adıma evet bahçesi olan ama küçük evleri seviyorum. En fazla 60 metrekare olan. Yani çünkü eşimleyim ve yani kalabalık misafirlerim olmuyor. Kalabalık olduğu zaman da küçük bir ortamda da zaten olunabiliyor. Onun haricinde çok büyük bir ev benim için yani kutu gibi olması daha hoşuma gidiyor. Az eşya olması. Eşyalarınızı düşünün. Nasıl döşerdiniz? Ne gibi işte yatak odasını, oturma odasını düşünün ya da tek bir oda mı bu? Hayal edin. Her şey mümkün olsaydı nasıl bir hayatınız olurdu? Hadi kısa bir araya gidelim.
1: Bu arada konuştuklarımızla ilgili siz paylaşmak istediklerinizi bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız ve bugün hayatımıza netlik kazandırmaya, tıkanıklıklarımızı açmaya çalışıyoruz. Bunun için sabah sayfalarına yazıyoruz ve en son geldiğimiz noktada neler yazmamız gerektiğini konuşmuştuk. Hı-hı. En sonunda şunu anlatıyorduk. Her şey mümkün olsaydı nasıl bir hayatım olsun isterdim? Yani doğaya ulaşmak vesaire vesaire ya da evimizi nasıl döşemek istiyoruz? İşte büyük camları olsun, ufak bir bahçesi olsun, evimden çıkıp çimene basabileyim. Siz de düşünün, kendiniz nasıl bir hayat isterdiniz? Ve bunları niye istiyorsunuz? Mesela havuzlu villa istiyorsanız neden? Ne yapacaksınız? Ben işte kalabalık seviyorum, arkadaşları çağırıp parti yapacaktım diyebilirsiniz. Bu sizin eğilimlerinizi gösterecek. Daha demek ki sosyalleşmeye ihtiyacınız var. Buradan bunu anlayacağız. Bir sonraki maddemiz nedir?
1: Kendi mesleğim haricinde yapabileceğim 5 meslek evet. Seçsem neleri seçerim?
0: Yine her şey mümkün olsaydı. Yani parasız kalmayacaksınız. Ve evet, bu işlere sizi alacaklar. Yalnız herkes ben futbolcu ya da ben şarkıcı olacağım demesin. Hayal ettiğiniz meslek değil, yapabileceğiniz 5 meslek. Ben öğretmenken bunu yazdığımda kendime yapabileceğim. İşte çevirmen olabilirim, şarkıcı olabilirim, yazar olabilirim. Metin işte yazarı, reklamcı gibi ya da programcı olabilirim yazmadım açıkçası. Programcıyı düşünmemiştim. Ve bir sürü böyle meslekler yazdım. Ve daha sonrasında şuna baktım. Benim kariyerim zaten o normalde olduğum şeyin haricine evriliyor. Yani benim orada belki şunu yapabilirdim. İşte mesela ben normalde muhasebeyle ilgileniyorum ya da bankacıyım. Ama pasta yapımı kursuna gitmiştim ve başarılıydım. Ve belki de ileride benim mesleğim olacak. Bir pasta sanatçısı olabilirim belki. Ya da emlakçılığı bırakıp makyöz olabilirim belki. Ya da böyle çok kişi tanıyorum. Bir yöneticiydi kendisi. Squash öğretmeni oldu. Yani hobi olarak squash oynamaya başlamış. Sonra çok iyi ilerlemiş. Ve öğretmen oldu, antrenör oldu. Netice itibariyle bir düşünün bakalım. Eğer şu anki işinizi yapmasaydınız, parasız kalacağım telaşı olmasaydı ne iş yapmak isterdiniz? Nasıl bir hayat? Büyük bir aileyle mi, küçük bir aileyle mi, yalnız mı yaşıyorsunuz? Sonra ne gibi bir mesleğiniz var? Bunu bulduk ideal olarak. Bir sonraki nedir?
1: En büyük 5 korkunuz.
0: Şimdi ideal olana odaklandık. Kendimize bir hayat kurduk. Bunun aslında daha adım ötesi de var. Ama bizi bundan geri ne tutuyor? Bizi bunlardan geri tutan muhtemelen korkularımız. Ne gibi korkularımız? Şeylerden bahsetmiyorum. Ben örümceklerden korkarım değil mesela. Çünkü örümcek fobisi ise onun bağlı olduğu bir şeylere bakmak gerekiyor. Onu daha bir uzmanla bakmak lazım. Ama hayatta şöyle olursa ben biterim dediğiniz ne var? Bu 5 şeye bir bakın. O zaman aslında bu ideal yaşamınızın önüne bunları koyduğunuzu göreceksiniz. Belki mesela işinizi değiştirmekten korkmanızın sebebi parasız kalmak istemiyorsunuz. Yani bundan korkuyorsunuz. O yüzden ömrünüz boyunca adım atamıyorsunuz. Ne uzayıp ne kısalıp böyle olduğumuz yerde kalıyorsunuz ve mutsuz oluyorsunuz. İşte orada hayatıma tıkandım. Her gün bir öncekinin aynısı ve ben mutsuzum dediğiniz bir zaman varsa belki o korkuyu atıp cesaretli olmak, güçlü olmak gerekiyor. Ve belki de bambaşka bir dünya açılacak önünüzde. Bir sonraki nedir?
1: Neden beni mutlu eden şeylerden uzak kalıyorum?
0: Neden uzak kalıyorsunuz? Yüzmeye gitmek istiyorum, gidemiyorum. Neden zamanım yok? Çocuklarla ilgilenmem lazım. Ya da yüzmeye gitmek istiyorum, gidemiyorum. Neden? Ders çalışmam lazım. Peki. Pek çok arkadaşım ve öğrencilerim de çok da başarılı öğrencileri. Genelde bakın sabah antrenmana gidiyorlar, antrenmandan okula geliyorlar. Onu bir şekilde çözmüşler. Ve tam tersi de egzersiz yaptıkları için ve sevdikleri bir şey yaptıkları için dersleri de normalden daha iyi. Derslerini kötü etkileyeceğini tam tersi iyi etkiliyor. Siz de normalde ne yapmak istiyordunuz? Neden bundan geri kalıyorsunuz? Sizi bundan geri çeken şey nedir? Bunu bir düşünün. Bir sonrakine geçelim.
1: Kendimi ne hakkında geliştirmek isterim?
0: Yine her şey mümkün olsaydı ne öğrenmek isterdiniz? Bir temizlik görevlisi ablamız vardı çalıştığım okulda. Ona sorduk, röportaj yaptım onu. Dedi ki, ben pasta yapmayı öğrenmek isterdim. Oradan zaten geldi örnek aklıma. Hı-hı. Pasta tasarımcısı, yani hani artistik olarak yapıyorlar ya artık pastaları, olmak istiyormuş. Hı-hı. Ki ola da bilir. Önündeki engel ne bunun? Öncelikle işte emekli olayım, öyle yapacağım dedi. Çünkü bir gelirinin, sabit gelirinin olmasını istiyor. Hı-hı. Gayet mantıklı. Bir planı var artık. Bir sonraki nedir?
1: İdeal yaşam benim için nedir?
0: Hı. Şimdi şehrimiz, evimiz belli. Kimlerle yaşadığımız belli. İdeal yaşamın içinde başka neler var? Hangi mesleği yapacağımızı belirledik. Hı-hı. Diyelim ki ben pasta sanatçısı olarak yaşayacağım ya da işte squash antrenörü olacağım. Bir gününüzü, ideal yaşamınızın bir gününü yazın. İdeal yaşamınızın bir gününden kastım. Saat kaçta kalktınız? Gayet böyle ders programı. Pazartesi, salı yazın. Pazartesi şu saatte kalkarım. Sonra şunu yaparım, bunu yaparım. Bayağı ders programı gibi. Bunları yazmak gerekiyor. Kalktım, işte kahvaltı yaptım falan. Sonra hani işe nereye gidiyorsunuz? Nerede çalışıyorsunuz? Göreviniz ne? Diyelim işte bir kafem var. Ya da işte pastanem var, pasta yapmaya gidiyorum. Ya da önce alışverişi yapıyorum, sonra pastaneye gidiyorum. Şunları işte düzenliyorum. Şu saatle şu saat arasında e-maillere cevap veriyorum. Bilemiyorum artık ne yapıyorsanız. Ya da işte şu günler saç bakımım var, şu günler sakal tıraşı işte için berbere gideceğim. Her şey olabilir. Şu günler spor yapacağım, bu günler bilmem ne. Bütün haftanızı saat saat yazın. Ben kendime böyle bir gün yaptığımda salı günü akşamlarına konserim olduğunu koymuştum. Sonunda televizyonda program yapmaya başladık ve evet müzikli bir program. Ve salı günleri o program denk geldi. Vizyon böyle bir şeydir. Fark etmeden kendinizi oraya çekersiniz. Hayatınız o şekilde şekillenir. İşte böyle. Başka bir şeyimiz var mı?
1: Son olarak da çevremde neleri değiştirmek isterdim? Bunun üzerinde düşünebiliriz.
0: Çevrenizdeki insanların iradesini değiştiremezsiniz. Yani birisi bu da ne biçim insan değil. Onlarla iletişim kurma yolunu ve ilişkilerinizi değiştirebilirsiniz. Yani bu nasıl olacak? İşte daha pozitif şöyle şöyle insanlarla mı olmak istiyorsunuz? Okul çevreniz mesela hoşunuza gitmiyor mu? Koşu kulübüne girin. O sosyalleşme ihtiyacınızı oradan hani giderebilirsiniz. Yine ideal hayatınız, işte nerede yaşıyorsanız, kimlerle yaşıyorsanız. Haftanın iki günü işte ne bileyim bisiklet kulübüyle, bisikletle işte gezeceğiz. Ya da yürüyüşlere çıkacağız. Hı hı. Son derece güzel bir şey.
1: Evet. Kesinlikle.
0: Tamam mı?
1: Evet, tamamladık.
0: Evet, yine programımızın sonuna geldik.
1: Evet.
0: Bütün bunlar üzerine, yani özetlemek gerekirse, ideal yaşam sizin için ne? Bunun önünde duran engeller ne? Mümkün olduğu kadar bu engeller nasıl aşılır? Bunları detaylı bir şekilde kendinize sunduğunuz zaman, hayatınızda ufak ufak neleri değiştirebilirsiniz, netlik kazanmış olacak. O zaman kendinizi tıkanmış böyle bir yerde, ömrümüzün sonuna kadar ben aynı bunları yapmaya devam edeceğim, ben yaşamak istemiyorum fikrinden kurtulacaksınız.
1: Evet.
0: Çünkü yaşam güzel ve yaşam her zaman tekrar başlar. Yeter ki siz bu netliği kendinize oluşturabilin. Her seferinde söylüyoruz, sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir.
1: Umarız.
0: Bir sonraki başka bir dünyada görüşmek üzere.
1: Görüşmek dileğiyle.
0: Kendinize çok iyi bakın.
1: Evet, sevinçle kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Sevgili dostlar, şimdi lütfen kalem ve kağıtlarınızı çıkarın ve söyleyeceğim 7 öneriyi not edin. Ayartıya teslim olmanız durumunda yapmanız gereken şeyleri birazdan size açıklayacağım.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Yaşamlarımızda bazen iyi niyetimize ve daha iyisini yapacağımıza dair verdiğimiz sözlere rağmen ayartının baskısına yenilir ve Tanrı'ya karşı suç işleriz. Peki ya sonra ne olur? İşte bütün bu konuları ele alacağımız bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

ayartı yaşamın bir gerçeğidir. Yaşamımız boyunca ayartıyla karşılaşacağız. Bunu önleyemeyiz. Önemli olan ayartı karşısında ne yaptığımızdır. Ne var ki bu konuda genellikle başarılı olamayız. Bütün planlarımıza ve başarılı olacağımıza dair Tanrı'ya verdiğimiz vaatlere rağmen yeniliriz. Peki ya sonra? Ayartıya karşı başarısız olduktan sonra ne yaparız? Şimdi lütfen 51. mezmuru açalım. Davut, ayartıya karşı başarısız kalıp günaha girdiğinde ne yaptı öğrenelim. 51. mezmurdan bir parça okuyacağım. Şimdi mezmurlar 51-1-17. ayetleri okuyorum. İlk önce 1-6. ayetler. Ey Tanrı, lütfet bana, sevgin uğruna sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Bakın sonra 7 ile 13. ayetler arasında ne diyor? Beni mercan köşk otuyla arıt, paklanayım. Yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe, sevinç sesini duyur bana. Bayram etsin ezdiğin kemikler. Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma, kutsal ruhunu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, istekli bir ruhla bana destek ol. Baş kaldıranlara senin yollarını öğreteyim. Günahkarlar geri dönsün sana. Sevgili dostlar, son olarak 16 ve 17. ayetlerde şöyle yazılı. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, yoksa sunardım sana. Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçak gönüllü bir ruhtur. Alçak gönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin ey Tanrı. Sevgili dostlar, günaha girince ne yaparız? Ayartıya teslim olduğumuz zaman nasıl davranırız? Bazıları kendisine acıyıp, kendimden utanıyorum Tanrım, bir daha yapmayacağıma söz veriyorum der. Sonra da aynı ayartıyla karşılaştığı zaman aynı başarısızlığı gösterir. Ayartıya teslim olup günaha girmemizin ardından Tanrı'nın yapmamızı istediği belirli şeyler olduğuna inanıyorum. Şimdi lütfen kalem ve kağıtlarınızı çıkarın ve söyleyeceğim 7 öneriyi not edin. Ayartıya teslim olmanız durumunda yapmanız gereken şeyleri size açıklayacağım. İlk olarak günahımıza tövbe etmeliyiz. Bu da şu soruyu akla getiriyor. Gerçek ve tam tövbe nasıl olur? Gerçek tövbenin bir takım şartları vardır. Kişi öncelikle suçunu Tanrı'ya itiraf eder. Bu yalnızca hata yaptığım için üzgünüm Tanrım demekten ibaret değildir. Suçumu itiraf ediyorum, sana karşı günah işledim Tanrım demektir. Tanrı'ya karşı suçlu olduğumuzu itiraf etmektir. Gerçek tövbede ikinci olarak bunun Tanrı'ya karşı işlenen bir suç olduğu kabul edilmelidir. Dikkat ederseniz 51. mezmur 4. ayette Davut şöyle diyor. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Davut'un bu sözleri Batşeva ve kocası Uriya'ya karşı günah işlemiş olduğunu kabul etmediği anlamına gelmez. Ama o, her şeyden önce Tanrı'ya karşı günah işlediği için pişmandır. Demek ki suçumu itiraf etmemin yanı sıra bu suçun Tanrı'ya karşı işlenmiş olduğunu da kabul ederim. Üçüncü olarak gerçek tövbe günahımın sorumluluğunu alıyorum demektir. 51. mezmurda Davut'un suçunu Tanrı'ya itiraf ederken söyledikleri oldukça ilginçtir. O şöyle demişti, lütfet bana, yıka beni, paklanayım.
isyanlarım, günahım, arıt beni. Sevinç sesini duyur bana. Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde, temiz bir yürek yarat. İşte Davut böyle der. Davut işlediği günah için hiçbir zaman Batşeva'yı suçlamaz. O halde gerçek tövbe günahın Tanrı'nın önünde itiraf edilmesini gerektirir. Kişi Tanrı'ya karşı suç işlediğini kabul eder ve suçunun sorumluluğunu üstlenir. Dördüncü olaraksa, ki bu çok önemli, kişi günahı hakkında tamamen açık sözlü ve dürüst olmalıdır. Dostlarım, Tanrı'ya karşı dürüst olmadığımız müddetçe tövbemiz gerçek ve tam bir tövbe sayılmaz. Suçumuz ne kadar ağır olursa olsun, Tanrı'ya karşı dürüst olursak onunla olan paydaşlığımız devam eder. Günahımız ne kadar ciddi olursa olsun, eğer dürüstçe, bakın çok önemli, dürüstçe, içtenlikle, gerçekten pişmanlık duyarak Tanrı'ya karşı suç işlediğimizi ona itiraf eder ve bu konuda bütün sorumluluğu alırsak, onunla paydaşlığımız iyi bir biçimde sürecektir. Eğer suçumuzu örtmeye çalışır ve "Ya Rab, bir suç işlediğimi biliyorsun. Ya Rab, ama sen de biliyorsun ki herkes hata yapar. Hiç kimse kusursuz değildir." gibi bir şey söylerseniz dürüst davranmamış olursunuz. Gerçek şu ki hepimiz Tanrı'ya karşı günah işledik. Ona karşı mutlak surette dürüst ve açık sözlü olmalıyız. Şu dört şey yapılmadıkça gerçek anlamda tövbe edilemez. Suçumu itiraf ederim. Bütün sorumluluğu kabul ederim. Tanrı'ya karşı günah işlediğimi kabul ederim ve Tanrı'ya karşı mutlak surette dürüst ve açık sözlü olurum. Yedi adımdan birincisi şudur. Tanrı'nın önünde günaha tövbe edin. İkinci adım. Tanrı'nın bağışlamasını kabul edin. Tanrı kendisine karşı günah işlediğimiz zaman bize nasıl davranır? Tanrı'nın bu konudaki davranışı şudur sevgili dostlar. O kendi çocuklarını ayartı, başarısızlık ve günah gibi durumlarda asla terk etmez. Peki ne yapar? Bizi koşulsuzca sevdiği için bizi bağışlamaya hazırdır. Çünkü bu bağışlanma 2000 yıl önce sağlanmıştır. Bu konuyu biraz açmak istiyorum. İsa Mesih çarmıh üzerinde geçmiş ve gelecek her günahımı üstlenmişti. O tek başına günahımın sonuçlarına katlandı ve bedelini tamamen ödedi. Siz belki de eğer bu doğruysa o halde niçin günahlarımı itiraf ve tövbe etmem gerekiyor diye soruyorsunuz. Nedeni çok basit. İsa Mesih günahımın bedelini ödemiş olsa da ben bu bağışlanmayı ancak günahımı içtenlikle itiraf ve tövbe ettiğim zaman sahiplenirim. İsa Mesih bütün insanların kurtulabilmesi için öldü. Ne var ki yalnızca kurtulmuş olanların, yani İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul edenlerin günahları iman ve tövbe aracılığıyla bağışlanır. Yani kurtuluş yalnızca onu kabul edenler için geçerlidir. Peki bir inanlı olarak nasıl bağışlanabilirim? Tanrı günahımı bağışlamış olduğu halde bu bağışlanmayı ve günahın esaretinden tümüyle özgür kalmayı pişman bir yürekle ve içtenlikle tövbe ettiğim takdirde yaşayabilirim. Tanrı'nın bağışlamasını bir kez kabul ettiğimiz zaman günahlarımızın vahamet

sağ olarak yaşar, gerçek özgürlüğü tadamaz. Bir günah işlenmişse Tanrı'nın önünde gerçek anlamda tövbe edilmelidir ve onun bağışlaması kabul edilmelidir. Dördüncü adım, günah işlediğimiz kişilere karşı telafi edici bir yaklaşım benimseriz. Bu bazen hiç de kolay olmayabilir. Eğer söz konusu alınmış bir paranın ya da bir nesnenin iade edilmesi ise iş kolaydır. Ama daha farklı boyutlu bir şey olduğunu farz edin. Örneğin bir kişiye karşı günah işlediniz. Bir başkasının paklığını geri veremezsiniz sevgili dostlar. Peki bu durumda ne yaparsınız? Pişman bir yürekle ve içtenlikle o kişiden sizi bağışlamasını dilersiniz. Günahı telafi etmeye çalışırken işin içine başkalarını karıştırmamaya ve insanları gereksiz yere incitmemeye çok dikkat edilmelidir. Konuyu Tanrı'ya itiraf edersiniz ve bağışlandığınıza emin olursunuz. Sonra da o kişiden sizi bağışlamasını istersiniz. Bazen kişiler çok bencilce davranır. Bencilliklerinden ötürü yüreklerindeki yükten bir an önce kurtulmak için suçlarını gereksiz yere diğer insanlarla paylaşarak vicdanlarını hafifletmeye çalışırlar. Bunu yaparken çoğu kez günahlarının muhatabı olan kişinin incinmesine, acı ve sıkıntı çekmesine de neden olurlar. Günahımızı Tanrı'nın önünde itiraf etmeliyiz. Ayrıca günah işlediğimiz kişinin karşısında da itiraf etmeliyiz. Günahımızı telafi etmeye çalışırken hiç kimseyi incitmemeye, üçüncü şahısları gereksiz yere işe karıştırmamaya dikkat etmeliyiz. Çok önemli olduğunu düşündüğüm beşinci adım şudur. Tanrı'nın terbiye edişini kabul etmeliyiz. Şimdi belki de dur bir dakika, Tanrı beni zaten bağışladı, bir de niçin terbiye edilmem gerekiyor ki diyebilirsiniz. Evet, terbiye gerekli çünkü terbiye etmek bir sevgi eylemidir. Bağışlamak, Tanrı'nın bu günahtan dolayı bana suç yüklemeyeceği anlamına gelir. O suçumu silmiştir. O, yani Tanrı beni sever ve aynı günahı sürekli olarak tekrarlamamı da istemez. Benim bir şeyler öğrenmemi ister, beni geliştirmek ister, benim diğer insanlar için teşvik edici bir örnek olmamı ister. Onunla olan ilişkimin derinleşmesini ister, öyle ki ona daha etkin biçimde hizmet edebileyim. Dolayısıyla ne yapar? O sevgisinden ötürü bizi terbiye eder. Öyle ki bazen Tanrım beni çok seviyorsun, bu kadarını kaldıramıyorum diyecek hale geliriz. Hepimiz böyle hissetmişizdir. Ama bu terbiye ediş ağır ya da hafif olsun daima sevgiden kaynaklanır. Tanrı mahvolmamızı istemediği için sevgisinden ötürü ders almamızı ve düzelmemizi ister. O halde Rabbin terbiye edişiyle karşılaşmamız onun tarafından bağışlanmadığımız anlamına gelmez. Çünkü bu yalnızca Tanrı'nın kendi sözünü yerine getirmesidir. İbranilere mektup 12:6'da neler bildirilmiş şimdi kulak verelim. Bakın ayette ne diyor? Çünkü o sevdiğini terbiye eder. O halde terbiye etmek sevgisinin göstergesidir. Tanrı'nın terbiye edişini aslında sevgiden kaynaklandığını fark ederek hiç yakınmadan kabul etmeliyiz. Şimdi atılması gereken bir adım daha var. Tanrı'nın bize vermek istediği dersi öğrenmeye istekli olmamız gerekir. Peki bu ders ne olabilir? Mezmura dikkat ettiyseniz Davut çok şey öğrenmiş. Başına gelenlerden fazlasıyla ders çıkarmış. Bizim öğrenmemiz gereken dersler nelerdir peki? Aslında kendimize Tanrı'ya karşı günah işleyecek, onun yasasını çiğneyecek ve sonunda onun sert, katı terbiyesine katlandıktan sonra her şeyin ziyan olmasına izin verecek miyim diye sormalıyız. Eğer bir şey öğrenmezseniz böyle olacaktır. Günaha girmeyin ama girmişseniz de aldığınız dersler bari boşa gitmesin. Çektiğiniz onca acılar bari boşa gitmesin. Aldığınız terbiye boşa gitmesin. Tanrı'nın terbiye edişinin boşa gitmesine izin vermeyin sevgili dostlar. Gözyaşlarınız boşa gitmesin. Kederiniz boşa gitmesin. Pişmanlığınız boşa gitmesin.

0: etsin. Yaşadıklarınızdan ders alın. Şimdi not almanızı istediğim üç kelime var. Birinci kelime alçakgönüllülük. İkinci kelime paklık. Üçüncüsü ise öğrenmek. Başarısız kaldığımızda ruhumu önünde alçaltmamı sağla ya Rab. Günahkar yüreğimi pakla ya Rab. Bana yollarını öğret ya Rab. Öyle ki bir daha ne sana, ne başkalarına, ne de kendime karşı suç işlemeyeyim, bunu alışkanlık edinmeyeyim diye dua etmeliyiz. Alçak gönüllülük ruhu, yürek paklığı öğrenmek. O halde eğer tökezleyip düşersek, ya Rab, bana öğrenmem gerekenleri öğret lütfen, bilmem gereken yollarını bana göster lütfen. Öyle ki bu günah yaşamımın bir parçası haline gelmesin ve yaşamım için belirlediğin tasarına engel olmasın diye dua etmeliyiz. Demek ki Tanrı'nın bize vermek istediği dersleri öğrenmeye hazır ve istekli olmalıyız. Şimdi de 6. adımı açıklıyorum. Eğer ayartıyla sürekli olarak mücadele ediyorsanız, Tanrı yoluna bağlı kişilere akıl danışın. Bazen yapılacak en iyi şey, bilge olduğuna güvendiğiniz, Tanrı yoluna bağlı bir kişiden nasihat yani öğüt almaktır. Size verebileceği bilgece nasihatler, davranışınızın nedenini anlamanıza yardımcı olacaktır. Ayartılara niçin hep belirli bir biçimde karşılık veriyorsunuz? Belki de karşılanmamış bir ihtiyacınız var ve siz de bunu Tanrı'nın gözünde kutsal olmayan ve sonuçta öz saygınızı ve Tanrı'nın yaşamınız için belirlediği tasarıyı mahvedecek yollarla tatmin etmeye çalışıyorsunuz. Eğer böyle bir dostunuz yoksa, o zaman size Tanrı yoluna uygun nasihat edecek, danışmanlık edecek birini bulmanız gerekir. Yaşamınızda olanları anlamanıza yardım edecek ve sizi yüreklendirecek birini bulmalısınız. Bazen ihtiyacımız olan da budur sevgili dostlar. Birinin bizi yüreklendirmesine ihtiyaç duyarız. Bize gerçekleri gösterecek, hangi durumda, niçin başarısız olduğumuzu anlamamıza yardımcı olacak, aynı başarısızlığı sürekli olarak tekrarlamamızın nedenini gösterecek birine ihtiyacımız var. Bize hatalarımızı gösterecek birine. Düşüncelerimizde yanlış olan şeylere işaret edecek birine sevgili dostlar, iblis tarafından nasıl kandırıldığımızı ve aldatmacalarla yaşadığımızı gösterecek birine. Daha bir sürü nedenler sayabiliriz. Bunları anlamamıza yardım edecek birine ihtiyaç duyabiliriz. Şimdi bir noktaya daha değinmek istiyorum. 51. Mezmur 12-13 ayetlerde Davut'un söylediklerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın ne diyor? Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, istekli bir ruhla bana destek ol. Baş kaldıranlara senin yollarını öğreteyim. Günahkarlar geri dönsün sana. Böylece atılması gereken 7. adıma gelmiş olduk. 7. adım olarak ayartı deneyiminde Tanrı'nın lütfunu ve gücünü diğerleriyle bilgece paylaşmamız gerekir. Hatalarımızdan söz ederken onları bilgece paylaşın demiştim. Hatalarınızı en ince ayrıntısıyla, hatta belki de ayartıya teşvik edecek biçimde paylaşmanız gerekmiyor. Bunları bilgece anlatmanızın nedeni, sizi dinleyen kişinin esasen Tanrı'ya karşı günah işlediğinizi anlamasını sağlamaktır. Ruhunuzun kederlendiğini, Tanrı'nın terbiye edişini yaşadığınızı, yüreğinizin acıdığını ama Tanrı'nın lütfuyla sizi kurtardığını ve o günahı yenmeniz için size güç verdiğini anlatabilirsiniz. Bunlar insanların duymaya ihtiyaç duydukları şeylerdir. Ama bir uyarı yapmak istiyorum. Bizler başarılarımızı ve başarısızlıklarımızı asla ben öğrendim havasıyla anlatmamalıyız. Hiç kimseye böyle demeyin. Sadece hala öğrenmekte olduğunuzu söyleyin. Tanrı yaşamımda çalışıyor. Bense hala öğreniyorum diye konuşun. Bir kez bilsen neler öğrendim, sana da öğreteyim derseniz çok dikkatli olun. Dikkatli olun çünkü İblis en şiddetli saldırısını yaşamınızda başarılı olduğunuzu sandığınız o alanda başlatacaktır. Hepimiz öğrencileriz. Mesih'in öğrencileri olmak zaten budur. Öğrenci her şeyi öğrenmiş olan biri değildir. Öğrenci Tanrı'nın yollarını öğrenmekte olan kişidir. Başarısızlıklar karşısında uygun davranmak hala öğrenmekte olan biri gibi, alçak gönüllü ve pişman yürekli biri gibi, Tanrı sözünde bilgelik ve rehberlik arayan biri gibi karşılık vermek demektir. Şöyle bir şey olur. Hata yaptığınızda Tanrı sözünü açar ve "Ya Rab, hatamın nedenini bana göster lütfen. Niçin hata yapmayı sürdürüyorum? Ya Rab, bana ne söylemek istiyorsun? Bana kendi sözünle yol göster." diye dua ederseniz, Rab hakkında öğreneceklerinize, kendiniz hakkında öğreneceklerinize de şaşıracaksınız sevgili dostlar. Tanrı'nın lütfu, inayeti, bağışlayıcılığı ve kişinin yaşamındaki işleyişi hakkında öğreneceklerinize gerçekten şaşıracaksınız. Dostlarım, ayartıya, günaha farklı biçimlerde karşılık verebiliriz. Ya kendimize acıyıp yaşama küseriz, verimsiz ve işe yaramaz biri oluruz ya da bir başkası için büyük bir bereket oluruz. Her şey vereceğimiz karşılığa bağlıdır. Ya aldanır, gerçekle yüzleşmeyi reddeder ve bu nedenle Tanrı tarafından işe yaramaz addediliriz. Çünkü hala tövbe etmeye yanaşmaz, günahımızın üstünü örtmeye çalışırız. Çünkü hala Tanrı'ya karşı günah işlediğimizi kabul etmeyiz. Ya böyle yaparız ya da Tanrı'nın kullanacağı değerli kaplar haline geliriz. Dostlarım, bunlardan birini seçmek size kalmış. Bu seçimi siz yapacaksınız. Sizden ricam hatalarınızın boşa gitmesine izin vermemenizdir. Hatalarınızdan ders çıkarın, onlardan yararlanın. Öyle ki aynen sizin çektiğiniz acıları çeken bir başkası için önemli bir bereket olasınız.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi hatalarımızdan ya ders alıp kazançlı çıkarız ya da onların bize zarar vermesine izin veririz. Bu vereceğimiz karşılığa bağlıdır.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: soru@radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Yahuda 1. bölüm 11. ayet. Vay onların haline, çünkü kâinin yolundan gittiler. Kazanç için kendilerini Balaam'ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar. Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular der. Yahuda şimdiye kadar İsrail oğulları asilik eden melekler Sodom ve Gomorra kentleri olmak üzere inançtan dönen gruplar hakkında 3 örnek verdi. Şimdi 3 bireyi daha örnek olarak göstermektedir. Vay onların haline diyor. Vay sözcüğü felaket ya da suçlama belirtir. Burada her iki anlamına gelmektedir. Yahuda inançtan dönen bu kuşlar için vay onların haline demektedir. Çünkü Kain'in yolundan gittiler diyor. Kain dindar bir adamdı ama aynı zamanda da doğaldı. Tanrı'ya inanıyordu ve dine de inanmaktaydı ama dinini kendi istediği şekilde yerine getiriyordu. Günahlı olduğunu inkar etti. Kan aracılığıyla kurtuluşu reddetti ve Tanrı'ya kendi istediği biçimde geleceğini düşündü. İbraniler 11. bölüm 4. ayet bizlere bu öyküyü kesin bir biçimde anlatır. Habil'in Tanrı'ya Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. Kain de ölmüştür ve o da hala konuşmaktadır. Kain Mesih'e işaret eden kuzuyu getirmeyi reddetmişti. Yani Kain Tanrı'ya imanla gelmemişti. Tanrı insanın kendisine kurban olarak bir kuzu getirmesi gerektiğini, kan dökülmeden günahların bağışlanmasını ve günahın bedelinin ödenmesi gerektiğini söylediğinde Kain Tanrı'ya inanmamıştı. Kain Tanrı'ya kendi istediği biçimde gelebileceğini düşündü ve bu günümüzdeki inançtan dönmüş kişilerin de bir resmidir. İnançtan dönmüş kişi kendisinin liberal ve çağdaş olduğunu söyler ama dostum bu durum Aden bahçesi kadar eskidir. Aden bahçesinin hemen dışında Kain modernizm yanlısı ve liberaldi. Dine ve Tanrı'ya inanıyordu ama bunu Tanrı'nın istediği biçimde değil, kendi istediği biçimde yapmak istiyordu. Kazanç için kendilerini Balaam'ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar der. Burada Balaam'ın yanılgısında görüyoruz. 2. Petrus 2. bölüm 15. ayette Balaam'ın yolu ve Vahiy 2. bölüm 14. ayette Balaam'ın öğretisi olarak bu kutsal kitapta geçmektedir. 2. Petrus'ta Balaam'ın putperestlik olan açgözlülükte suçlu olduğu görülür. Kiralanmış bir vaizdir. Tanrı tarafından verilmiş olan armağanıyla para kazanmak istiyordu. Bu Balaam'ın yoluydu ve bu onun mahvına neden oldu. Ancak kişi paradan başka bir şeyin peşinde de olabilir. Ün, popülerlik, alkış, onay ya da konum peşinde olabilir. Bir insanı Balaam'ın yoluna koyan pek çok şey var. Yahuda bunun inançtan dönen kişinin işareti olduğunu söylemektedir. Vahiy kitabında Balaam'ın doktrinini görmekteyiz. Çölde Sayım 22. bölüm 25. ayette bu adamın İsrail ulusuna lanet getiremeyeceğini, bu yüzden Balak'a, İsrail ordugahına Moablı kadınlar yollayarak zinaya ve karışık evlilikler yoluyla evlerinde putperestliğe neden olabileceğini söylediği bildirilir. Şundan emin olabilirsiniz, yaratılıştan Vahiy kitabına kadar Tanrı inanlarla, inanlı olmayanların evliliği konusunda bizi çok fazla uyarmaktadır. Hiçbir temele göre bu tür evliliklere göz yumamazsınız. Gençlerin bu konuda yeterince uyarılmamaları çok büyük bir talihsizliktir çünkü çok büyük mutsuzluklara bu yol açar. Yahuda'da bildirilen Balaam'ın yanılgısı Tanrı'nın İsrail'i günahlarından ötürü cezalandıracağı düşüncesiydi. Doğal ahlakın üzerinde bir ahlak olduğunu anlamamıştı. Doğru bir Tanrı'nın İsrail'i lanetlemesi gerektiğini düşünüyordu. Çarmıhın ahlakı hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Eski antlaşmada Tanrı'nın kendi otoritesini koruyabileceği ve onun kabul ettirdiği ama adil olduğu ve iman eden günahlıyı akladığı öğretilmektedir. Balaam, İsrail ulusu kendisine döndüğünde Tanrı'nın onları bağışlayacağını anlamamıştı. Bazen birisinin bir insanın nasıl iman ettiğini anlaması zordur. Öğrencilik yıllarımdayken Tanrı sözü elime geçti ve bu söz beni Mesih'e yöneltti. Rabbin hizmeti için eğitim görmek istedim ve çoğu kilise üyesi olan iş arkadaşlarım beni Rabbin hizmeti için nasıl eğitim görebileceğim konusunda bana yardımcı olamadılar. Bunun nasıl olacağını doğrusunu isterseniz ben de merak etmiştim. Tanrı'nın beni bağışladığını ve şimdi yeni bir hayatım olduğunu anlayamıyorlardı. Aynı zamanda buna pek inanmıyorlardı da. Bunu anlamadıkları için buna inanmadılar. Bu aynen Balaam'ın sorunuydu. Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular der. Korah'ın Musa'ya karşı bir isyana elebaşılık ettiğini Çölde Sayım 16. bölümde okuruz. Tanrı'nın önüne çıkabilecek tek kişinin Musa olmadığı sonucuna varmıştı. Korah, Musa'nın Tanrı tarafından verilmiş otoritesine karşı çıktı. Kutsal olan şeye dil uzatıyordu. Hatta Tanrı sadece Musa ile mi konuştu? Musa kendini ne sanıyor diye soruyordu. Aslında Musa kendisini yüksek ve üstün görmüyordu. Hatta Musa halkı Mısır'dan çıkaracak önder olmayı bile istememişti ama Tanrı Musa'yı çağırdı ve Korah adlı bu adam ona karşı isyan çıkarttı. Musa'nın yetkisine karşı çıktı, kahinlerin konumuna dil uzattı ve öldü. Yani asi bir adamdı. Tanrı'ya karşı asilik etti. Yahuda bu tür asiliğin inançtan dönüşü nitelediğini söyler. Eski antlaşmadaki bu 3 kişi hakkında doğru olan bu şeylerin inançtan dönen kişiler için de geçerli olduğuna dikkat etmeliyiz. Kahin Tanrı'ya imanla yaklaşmanız gerektiğine ve insan günahlı olduğu için kan dökülerek kurban sunulması gerektiğine inanmıyordu. Eğer bir dininiz varsa size gereken her şeyin bu olduğuna inanıyordu. İnançtan dönen kişi bunu kabul edebilir. Balaam'ın yanılgısı kutsal bir tanrının günahı cezalandırması gerektiği ve günahkarların bağışlanamayacağı düşüncesiydi. İnançtan dönen kişi de aynı hatayı yapmaktadır. Mesih'in kurban olması nasıl olur da herkesi kurtarabilir diye sorar. İnsanın bunu kendisi için yapması gerekir der. Ve inançtan dönen kişi Korah'ın yaptığı gibi Tanrı'ya karşı asilik eder. Kendilerine ait olmayan bir otoriteyi üstlenmektedirler. Kürsüde durup Tanrı sözünü bildirmek yerine siyasetten söz ederler. Tanrı'nın ne söylediğini bildirmek yerine insanlara kendilerinin ne söylediklerini ve kendilerinin ne düşündüklerini bildirirler. Bir süre önce bir adam bana kilisemden ayrıldım, politika ve ekonomiden bahseden ve hükümet konusunda da bir otorite olma iddiasında olan bir vaizi dinlemekten bıktım. Her şeyi bildiğini sanıyor ve hiçbir zaman Tanrı sözünü kullanmıyor. Hiçbir zaman Tanrı'nın söylediklerini ya da Tanrı'nın düşündüklerini söylemiyor. Ve ben de onu dinlemekten bıktım dedi. Ben o adamın kilisesi hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ama vaizin inançtan dönmüş olduğunu varsayarım. Çünkü inançtan dönmüş birisinin yaptıklarını yapmaktadır. Eski antlaşmadaki bu 3 adam bugün bize bunun örneğini verir. Aynı zamanda günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenleri de tanımlar. Yahuda mektubu son günlerde yaşayan inançtan dönmüş kişileri en canlı, en ayrıntılı, aynı zamanda da en dramatik ve en korkutucu şekilde tanımlamaktadır. Yahuda 12 ve 13. ayetler günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenleri tanımlar. Son günlerde yaşayan inançtan dönmüş kişiyi oldukça canlı ve ayrıntılı olarak tanımlamaktadır bu ayetler. Yahuda 1. bölüm 12. ayet, sevgi şölenlerinizde sizinle birlikte pervasızca yiyip içen bu kişiler birer kara lekedir. Yalnız kendilerini besleyen çobanlardır. Rüzgarın sürüklediği yağmursuz bulutlara, iki kez ölmüş, kökünden sökülmüş sonbaharın meyvesiz ağaçlarına benzerler der. Şimdi yine inançtan dönmüş öğretmenlerin tanımını Dr. West'in canlı çevirisiyle paylaşmak istiyorum. Bunlar sevgi şölenlerindeki gizli kayalardır. Kendilerini otluğa götüren çobanlar, rüzgarlarla sürüklenen susuz bulutlar, meyvesiz sonbahar ağaçları korkusuzca sizinle birlikte yiyip içmektedirler. İki kez ölmüş, kökünden sökülmüşlerdir der bu çeviride. Burada çok güzel bir resimle karşılaşıyoruz. Bunlar sevgi şölenlerinizdeki birer kara lekedir. Lekeler sözcüğünün daha iyi bir çevirisi gizli kayalardır. Gizli kayalar bir gemiyi parçalayabilir. Ve Paulus belli ki gizli bir kaya gibi olan inançtan dönmüş biriyle çarpışarak imanları batan iki adamın ismini de verir. İnançtan dönmüş kişi bir buzdağının tepesi gibidir. Çok az bir kısmı görülür ama eğer bir gemi ona çarparsa gemi batacaktır. İnançtan dönmüş bir kişi yüzünden imanları sadece sallanmış değil, aynı zamanda mahvolan ne kadar çok insan, özellikle de genç var. Bunlar sevgi şölenlerindeki birer kara lekedir diyor. Sevgi şölenleri ilk kilisede Rabbin sofrasından önce yapılmaktaydı. İnanlılar topluluğu geldiklerinde beraberlerinde yiyecek getirir, birlikte yemek yer ve paylaşlık ederdi. Fakirler fazla bir şey getiremezdi ama sahip olduklarını paylaşma zamanıydı. İnançtan dönen kişiler büyük bir iştahla geliyorlardı. Herkesten çok yerlerdi. Pervasızca yiyip içerler. Sadece yiyecek konusunda değil, sürülerine yani topluluklarına Tanrı sözünü öğretmemeleri de sadece kendilerini düşündüklerini açıkça göstermekteydi. Milton arkadaşı Lysius hakkında yazarken böyle bir durumu tanımlar. Şiirinde büyük bir vaiz ve Tanrı sözünün iyi bir açıklayıcısı olan ve İrlanda kanalında boğulan genç için üzüntüsünü bildirir. Milton kendi zamanının İngiltere'sini şöyle tanımlamaktadır. Aç koyunlar bakıyorlar ama onları besleyen yok. Bu sözler kilise kürsüsündeki inançtan dönmüş kişiyi çok güzel bir şekilde resmetmektedir. Susuz bulutlardır diyor. Tanrı sözüyle doluymuş gibi görünürler ama boş ve kurudurlar. Uzun giysiler giyip büyük bir otoriteyle, azametli, yetkili seslerle konuşurlar. İnsanların önünde güzel konuşma sanatı hakkında dersler almışlardır. kutsal kitaptan bir parçayı nasıl ruhsallaştırabileceklerini ve Tanrı'nın tasarlamış olduğundan tamamen farklı bir şey anlamına sokmayı çok iyi bilirler. Gökyüzünde kayıp giden ve yeryüzüne hiçbir tazelik getirmeyen güzel bulutlar gibidirler. Çocukken kıra gider, akrabalarımızın ektiği bostanlardaki çardaklarda bazen gecelerdim. Havada bulut oldukları zaman onları seyretmeye bayılırım. Havanın sıcak olması nedeniyle bazen yağmur yağmasını dilerdim o zamanlar ama o bulutlarda yağmur yoktu. Kar gibi beyaz yığınlardan başka bir şey değildiler. İçlerinde su yoktu. Yahuda'da inançtan dönmüş kişileri işte böyle tanımlıyor. İçlerinde yaşam suyu yok. Tanrı sözü hakkında bir şey bilmezler. İki kez ölmüş, kökünden sökülmüş sonbaharın meyvesiz ağaçlarına benzerler. Rab İsa sahte öğretmenler hakkında uyarıda bulunarak Matta 7. bölüm 20. ayette şöyle der. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Yahuda inançtan dönmüş kişinin meyvesinin kurumuş olduğunu, iki kez ölmüş, kökünden sökülmüş olduğunu söyler. Dwight Moody adında bir yorumcu, bir adam bir kez doğarsa iki kere ölmesi gerektiğini, iki kez doğarsa sadece bir kez ölmesi gerektiğini söylemişti. Yahuda inançtan dönen kişilerin ruhsal bakımdan ölü olduğunu, suçlar ve günahlardan ölü olduğunu, buna karşı başkalarına yol göstermeye çalıştığını söyler. Ayrıca inançtan dönen kişinin bedeni de ölmelidir. Bu yüzden o iki kez ölmüştür. Bu inançtan dönen kişiyi tanımlayan bir resimdir ve Yahuda daha söyleyeceklerini bitirmemiştir. Yahuda 1. bölüm 13. ayette köpüğünü savuran denizin azgın dalgaları gibi ayıplarını çevreye savururlar. Serseri yıldızlar gibidirler. Onları sonsuza dek sürecek koyu karanlık bekliyor der. Bir önceki ayette onların rüzgarla sürüklenen bulutlar gibi olduğunu söylemişti. Bu adamlar genelde her pazar güncel olaylardan söz eder. Gazeteden ya da televizyondan gördükleri bir şeyi seçerler ve Rabbin günü için bu onların konusu haline gelir. O gün yapmaları gerektiği üzere Tanrı sözünün yorumunu vermezler. Yahuda burada onların köpüğünü savuran denizin azgın dalgaları gibi olduğunu söyler. Kürsüde durup büyük sözler söylerler. Dr. Tyer adında bir yorumcu, bu sahte öğretmenlerin rahat durmayan tutkuları tarafından sürüklendikleri, yüzleri kızarmadan sözleri ve hareketleriyle alçak ve terk edilmiş ruhlarını sergilediklerini söyler. Serseri yıldızlar diyor. Serseri yıldızlar uzayda dolaşıp durur. Hiçbir ekseni izlemedikleri için yasasızdırlar. Onları sonsuza dek sürecek koyu karanlık bekliyor. Bu cehennemden bahseder. Cehennemin simgelerinden bir tanesi ateştir ve diğeri de koyu karanlıktır. Ateş simgesi daha çok vurgulanır. Cehennem tabii ki gerçektir ama gerçek alevlerden oluştuğunu söylemek yeterli değil. Çünkü orada insanların yanı sıra ruhsal yaratıklar da olacak ve insanın en kötü günahları inançsızlık gibi ruhsal günahlar olacaktır. Bu yüzden fiziksel ceza da yeterli olmaz. Ben insanın keşke gerçek alevler olmasını isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü ateşten çok daha kötü olacağını düşünüyorum bu durumun. Diğer simge olan koyu karanlık benim için oldukça korkutucu. Ve ben kaybolmuş bir insanın kendi karanlığını, sadece fiziksel karanlığını değil, ruhsal karanlığını da kendisiyle birlikte taşıyacağına inanıyorum. Birçok ruhsal gerçek konusunda anlayış sahibi olan John Milton şu satırları yazar. Rahat vicdanının içinde ışığı olan, orada oturabilir ve aydınlık günün tadını çıkarabilir. Ama karanlık bir ruhu ve kirli düşünceleri gizleyen günün ortasında gecede gibidir. Kendi kendisinin zindanıdır. Bu harika. Benim düşüncem cehennemin korkunçluklarının oraya gidenler tarafından artırılacağıdır. Örneğin yeryüzünde cehennemin mutfağı adlı bir yer var. Oradaki evler diğer evlerden farklı mı? Ama orada oturan insanlar farklı. Bu fiziksel karanlıkla birlikte benim için sözlerle anlatılamayacak kadar korku verici. Karstbad mağaralarına ışıklar kapalıyken girdiyseniz gerçek karanlığın ne demek olduğunu bilirsiniz. Sonsuza dek orada olmaktan herhalde hiçbirimiz hoşlanmayız dostum.
0: Yahuda 14. ve 15. ayetlere geldiğimizde bu mektubun ve kutsal kitabın bir başka dikkate değer parçasına da gelmiş oluruz. Yahuda 1. bölüm 14 ve 15. ayetlerde şöyle der. Adem'den sonraki 6. kuşaktan olan Hanok bu adamlara ilişkin şu peygamberlikte bulundu. İşte Rab herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsalıyla geliyor. Tanrı yoluna aykırı, tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkarların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü Rab, bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir. Hanok'un peygamberliği eski antlaşmada bulunmamaktadır. Yaratılış 5. bölümde Hanok'un kaydı bulunur ama peygamberliği hakkında bir şey söylenmemiştir. Hanok çok kullanılan bir isim değildi. Bu yüzden Yahuda'nın sözünü ettiği adamın tufandan önceki dönemde yaşayan, Tanrı ile yürüyen ve Tanrı'nın yanına aldığı Hanok olduğundan neredeyse emin olabiliriz. Dr. Weiss'in bu Hanok kitabı hakkında yazdıklarını sizlere aktarmak istiyorum. Hanok kitabı, Hanok'un kitabı adlı apokratif bir kitaptır. 2. yüzyılda yaşayan kilise ataları tarafından bilinen ve birkaç parçası hariç birkaç yüzyıl boyunca kayıp olan bu kitabın tamamı Etiyopya Kutsal Kitabı'nın bir nüshasında 1773 yılında Brus tarafından bulunmuştu. Hanok ve Nuh'a verdikleri iddia edilen vahilerden oluşmaktaydı. Hedefi Tanrı'nın sağlayış biçimlerini, günahkarları bekleyen ceza ve dünyanın Tanrı'nın yönetimi altında olduğunu savunmaktı. Hanok son günlerin sahte öğretmenleri hakkında peygamberlik etti ve bu oldukça hayret verici bir şeydir. Tanrı belli ki Hanok kitabının kutsal kitap kanonunda olmasını istememişti, yoksa orada olacağından eminim. Tanrı yolunda yürüyen kişiler bunun apokratif bir kitap olduğunu anlatmaktadır ama Tanrı'nın kutsal sözüne koymayı istediği bir peygamberlik vardı. Bu Mesih'in kutsallarıyla birlikte gelişiyle ilgili peygamberlikti. Yaratılıştaki kayıttan Hanok'un dünyadan ölmeden alındığını biliyoruz. Yani Hanok ölmeden önce Tanrı onu yanına aldı. Ve gelecekte bir zaman kilise, yani gerçek inanlar topluluğu yeryüzünden ölmeden alınacaktır. Tabii ki yüzyıllar boyunca Mesih'in zamanından beri inanlar ölüyor. Ve şu anda kilisenin büyük bir kısmı ölüm kapısından geçerek Rabbin yanına gitti. Ve inanların göğe alınacağı zamanda Rabbi havada karşılamak üzere diri inanlarla birlikte yükseleceklerdir. Bu öğretiş eski antlaşmada yer almaz. Buna karşın Hanok, göğe alınacak inanların bir resmi ya da bir temsilcisidir. Yeryüzüne tufan yargısı gelmeden önce Hanok yeryüzünden alınmıştı. Ve gerçek kiliseyi oluşturan inanlar da yeryüzünde büyük sıkıntı zamanı başlamadan önce yeryüzünden alınacaklardır. Rabbi havada karşılamak için göğe alınacaklar. Yani kilise, inanlar topluluğu büyük sıkıntı zamanı gelmeden önce göğe alınacaktır. Büyük sıkıntı döneminden sonra Rab İsa yeryüzüne dönecektir, ancak inanların göğe alınması zamanında yeryüzüne gelmez. İnanlar onunla havada buluşmak üzere göğe alınırlar. İnanların göğe alınmasının Mesih'in ikinci gelişi olduğunu söylediğimizde o sırada Mesih'in yeryüzüne geleceğini söylemek istiyorsak bu doğru olmaz. İnanların göğe alınması kilisenin bu dünyadan alınmasıdır. Bundan sonra gerçek inanlar olmayan kişilerden oluşan yeryüzündeki görünür kilise imandan tamamen ayrılacak ve büyük sıkıntı dönemine girecektir. Ve büyük sıkıntı zamanının sonunda Rab İsa Yahuda'nın peygamberlik yaptığı gibi Rab Tanrı yoluna aykırı tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkarların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü herkesi yargılamak üzere gerçekten yeryüzüne gelecektir. Bu kutsal kitabın önemli bir ayetini oluşturur. Şimdi Dr. West'in Yahuda 14 ve 15. dikkate değer ayetlerdeki gerçeğine dikkat edeceğiz. İlk önce Yahuda 14 ve 15. ayetleri size aktarayım. Şöyle der: Adem'den sonraki 6. kuşaktan olan Hanok bu adamlara ilişkin şu peygamberlikte bulundu. İşte Rab herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsalıyla geliyor. Tanrı yoluna aykırı, tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkarların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü Rab, bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir. Kutsalların sayısıyla ilgili olan on binlerce kutsalıyla doğaüstü ya da doğal yaratıklar olabilir. Bunun anlamı Mesih yeryüzüne döndüğünde kilisenin de onunla birlikte geri geleceğidir. Eğer kilise yeryüzünde egemenlik sürmek üzere onunla birlikte geri dönecekse bundan bir süre önce yeryüzünden ayrılmış olması gerekir. Mesih'in kutsallarıyla birlikte yeryüzüne döneceğine inanıyorsanız kilisenin göğe alınacağına da inanmanız gerekir. Herkesi yargılamak üzere diyor Mesih, yeryüzüne döndüğünde herkesi yargılayacaktır. Bunu İsa kendisi Zeytinlik Dağı'nda da söyledi. Bu gerçek Tanrı sözünde tekrar ve tekrar bildirilmektedir ve bunu eski antlaşmada da görmüştük. Aralarındaki tanrısızlara suçluluklarını gösterecektir ya da başka bir çevrede olduğu gibi. Tanrı'ya karşı saygı dolu bir bağlılık ve alçak gönüllülük duymayan herkese suçluluğunu gösterecektir. Tanrı'yı işin dışında bırakmaları açısından tanrısızdırlar ve günümüzde bu çok yaygın bir şeydir. Tanrı yoluna aykırı, tanrısızca yapılan bütün işlerden diyor. Ve yorumcu bunu dindar olmayan insanların yaptığı inançtan uzak işler konusunda diye tercüme etmektedir. İşleri resmen Tanrı karşıtıdır. Tanrı'ya karşıdır. Tanrısız günahkarların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü der. Hanok'un peygamberliği, ki bu muhteşem bir peygamberliktir, inanlar göğe alındıktan sonra tam bir inançtan dönüş olacağını, organize kilisenin üzerine gelecek yargıyı işaret eder. İnanların göğe alınması kiliseyi göğe alacaktır. Gerçek inanlar yeryüzünden ayrılacaklar ve inanlıymış gibi gözükenler için Mesih o zamanlarda yaşayan insanları yargılamaya geldiğinde yeryüzünde olacaklardır. Yahuda 1. bölüm 16. ayette bunlar hep yakınıp söylenir. Kendi tutkularının peşinden giderler. Ağızlarından kurumlu sözler çıkar. Kendi çıkarları için başkalarını pohpohlarlar der. inançtan dönenleri tanımanın 5 yolu vardır. İlk olarak söylenen insanlardır bunlar. Yakınıp söylenirler diyor ayette. Yani şikayet edip dururlar. Tatmin olmayışlarını yüksek sesle bildirmezler ama kısık sesle Tanrı hakkında söylenmektedirler. İkincisi şikayet eden insanlardır. Hayattaki durumlarından ötürü şikayetçidirler. Hiçbir zaman tatmin olmazlar. Tanrı'yı kabul etseler bile başlarına gelen her şeyden ötürü Tanrı'yı suçlamaktadırlar. Bana hayattaki durumlarından ötürü hiç tatmin olmadığını ve ne kadar mutsuz olduğunu anlatan insanlardan pek çok telefon alıyorum. Sonra Mesih'e iman ettiler ve bütün bunlar değişti. İnançtan dönenlerin bir başka özelliği de kendi tutku ve arzularının peşinde gitmeleridir. Bu arzular iyi ya da kötü olabilir. İlla da ahlaksızca arzular olmaları gerekmez. Tanrı'yı dışarıda bırakan her şey buna dahil edilebilir. İnsanların belirli bir tatmin aldıkları tekneyle gezmek, iyi müzik, edebiyat ya da hatta din bile buna dahil olabilir. Ama yüreklerinde tatmin olmuş değillerdir. Dördüncü olarak ağızlarından kurumlu sözler çıkar. Yani aşırı bir kibire sahiptirler. Bir içeriği olmayan, köpük dolu, abartılı bir dil kullanmaktadırlar. Kendisiyle bir röportaj yapılan bir politikacıyı dinlerken gerçekten eğleniyorum. Günümüzde çok fazla kullanılan bir sürü modern deyim kullandı bu kişi. Sözlerini bitirdiğinde ne söylediğini analiz ettim ve hiçbir şey söylememiş olduğunun farkına vardım. Sadece konuşmuştu. Hiçbir konu hakkında bir adanmışlık göstermemişti. Rabbin hizmetinde olup da bu şekilde konuşan pek çok adam da var. Ve beşinci olarak kendi çıkarları için başkalarını pohpohlarlar diyor. Yani onların yüzüne karşı onlara hayranlık duyarlar. Başkalarını alkışlamakta harikadırlar ve doğru olmayan pek çok şeyi de söylerler. Neden? Çünkü terfi etmek için, kendi çıkarları için insanlara bakmaktadırlar. Yakup'un mektubunun bu konuda söyleyecek bir şeyi olduğunu şimdi size hatırlatmak istiyorum. Yakup 2. bölüm 1 ila 4. ayetler. Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz İsa Mesih'e iman edenler olarak insanlar arasında ayrım yapmayın. Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla, kirli giysiler içinde yoksul bir adam geldiğinde şık giyimliye ilgiyle sen şuraya iyi yere otur, yoksula da sen orada dur ya da ayaklarımın dibine otur derseniz aranızda ayrım yapmış, kötü düşünceli yargıçlar gibi davranmış olmuyor musunuz der. Bu tür şeyleri ben birçok kez Batı kiliselerinde gördüm. Bir süre önce vaaz vermem istenilen bir kiliseye gittim. Oradaki insanlar beni pek tanımıyorlardı. Yer gösterenler de beni tanımıyordu. Oraya erken gittiğim için kim olduğumu bildirmeden içeri girdim. Kiliseye girdiğimde yer gösteren iki kişi birbiriyle konuşuyorlardı ve benimle hiç ilgilenmediler. Bunun üzerine orada öylece bekledim. Sonunda bir tanesi programı istiyor musunuz dedi. Evet teşekkür ederim. Nereye oturmak istersiniz diye sordu. Bilmiyorum beni nereye oturtmak isterseniz otururum dedim. Şuradaki şu sandalyeye ne dersiniz dedi. Bol bol yer olduğu halde beni öne koymaya niyeti yoktu. Hiç dostça bir ruh hali içinde de değildi. Bunun üzerine oturmak yerine geriye yürüdüm. Sonra platforma çıktığım zaman o yer göstericiye baktım. İnanın bembeyaz olmuştu. Toplantıdan sonra yanıma gelip özür diledi. Sizin bugünkü konuşmacımız olduğunuzu bilmiyorum. Sizin vaiz olduğunuzu bilmiyorum dedi. Beni tanımanız önemli değil. Çünkü bugün yer gösterenler beni içeri alsalar da almasalar da burada vaaz verecektim. Ama yabancılara ve ziyaretçilere yol gösterip onlara karşı dostça davranmanızın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum dedim. Dostum, inanlar olarak bizlerin kesinlikle kendi çıkarlarımız için başkalarını pohpohlamamız gerekmez. Buna karşın bu tutumu hem kiliselerde hem de bazı Hristiyan organizasyonlarında gördüm. Örneğin bir okul başka bir okuldan olan bir adama fahri doktora verir. Bu onun çalışıp eğitim görmediği bir şeydir. Sonra o kardeş okulun kendisine doktorasını veren kardeşe bir fahri doktora vermesi için okulunun yetkilileriyle görüşür. Ayrıca bu tür şeyleri bazen vaizler de yaparlar. Belirli bir kilisede konuşuruz ve vaiz bizi büyük bir insan olarak tanıtır. Aslında öyle değilizdir. Sonra o vaiz konuşmak için bizim kilisemize geldiğinde biz de onu büyük bir kişilik olarak tanıtırız. Ki aslında o da kesinlikle öyle değildir. Doğrusunu isterseniz bu yöntemi kullanmamalıyız. Çünkü dürüst bir davranış biçimi değil. Ve inançtan dönenlerin yöntemi de budur. Tanrı'ya bakmazlar. Rab İsa'nın kendilerine aferin, iyi ve güvenilir köle deyip demeyeceğiyle ilgilenmezler. Kalabalığın alkışıyla bunlar daha çok ilgilenmektedir. Bir konferanstayken çok utangaç bir vaiz yanıma gelip bir soru sordu. Kendi kilisenizde burada konuştuğunuz gibi vaaz veriyor musunuz dedi. Tabii ki neden olmasın dedim. Eğer ben kendi kilisemde böyle vaaz verseydim istifa etmem gerekeceğinden eminim dedi. Ona içtenlikle sizin için çok üzüldüm ve kilisenizin kötü bir yolda olduğunu da söyleyebilirim dedim. Bugün burada verdiğim mesaj buraya gelmeden önce kendi kilisemde bana verildi. Önce onların üzerinde pratik yapmıştım dedim. Bir çıkarları için başkalarını pohpohluyorlar. Terfi etmek için Tanrı'ya bakacakları yerde insanlara bakanlar var. bu inançtan dönmüş bir kişinin yargısı ve onu gösteren bir işarettir.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 18. Bölüm Sürekli Dua.
1: İsa öğrencilerine hiç usanmadan her zaman dua etmeleri gerektiğini belirten şu benzetmeyi anlattı. Kentin birinde Tanrı'dan korkmayan, insana saygı duymayan bir yargıç vardı. Yine o kentte bir dul kadın vardı. Yargıca sürekli gidip davacı olduğum kişiden hakkımı al diyordu. Yargıç bir süre ilgisiz kaldı ama sonunda kendi kendine ben her ne kadar Tanrı'dan korkmaz, insana saygı duymazsam da bu dul kadın beni rahatsız ettiği için hakkını alacağım. Yoksa sürekli gelip beni canımdan bezdirecek dedi. Rab şöyle devam etti. Adaletsiz yargıcın ne söylediğini duydunuz. Tanrı da gece gündüz kendisine yakaran seçilmişlerinin hakkını almayacak mı? Onları çok bekletecek mi? Size şunu söyleyeyim. Onların hakkını tez alacaktır. Ama insanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı?
0: Ferisi ve vergi görevlisi.
1: Kendi doğruluklarına güvenip başkalarına tepeden bakan bazı kişilere İsa şu benzetmeyi anlattı. Biri ferisi, öbürü vergi görevlisi iki kişi dua etmek üzere tapınağa çıktı. Ferisi ayakta kendi kendine şöyle dua etti. Tanrım, öbür insanlara, soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere ya da şu vergi görevlisine benzemediğim için sana şükrederim. Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün kazancımın ondalığını veriyorum. Vergi görevlisi ise uzakta durdu, gözlerini göğe kaldırmak bile istemiyordu. Ancak göğsünü döverek, Tanrım ben günahkara merhamet et diyordu. Size şunu söyleyeyim, ferisi değil, bu adam aklanmış olarak evine döndü. Çünkü kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan ise yüceltilecekti.
0: İsa küçük çocukları kutsuyor.
1: Bazıları bebekleri bile İsa'ya getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Bunu gören öğrenciler onları azarladılar. Ama İsa çocukları yanına çağırarak, ''Bırakın, çocuklar bana gelsin, onlara engel olmayın.'' dedi. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindi. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez.
0: Zenginlik ve sonsuz yaşam.
1: İleri gelenlerden biri İsa'ya, ''İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?'' diye sordu. İsa, ''Bana neden iyi diyorsun?'' dedi. ''İyi olan yalnız biri var. O da Tanrı'dır. Onun buyruklarını biliyorsun. Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin.'' ''Bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum.'' dedi adam. İsa bunu duyunca ona, ''Hala bir eksiğim var.'' dedi. ''Neyin varsa hepsini sat, parasını yoksullara dağıt. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle.'' Adam bu sözleri duyunca çok üzüldü. Çünkü son derece zengindi. Onun üzüntüsünü gören İsa, ''Varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne kadar güç?'' dedi. Nitekim devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydı. Bunu işitenler, ''Öyleyse kim kurtulabilir?'' dediler. İsa, ''İnsanlar için imkansız olan Tanrı için mümkündür.'' dedi. Petrus, ''Bak biz her şeyimizi bırakıp senin ardından geldik.'' dedi. İsa onlara şöyle dedi. ''Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği uğruna evini, karısını, kardeşlerini, annesiyle babasını ya da çocuklarını bırakıp da bu çağda bunların kat kat fazlasına ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur.''
0: İsa ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor.
1: İsa 12'leri bir yana çekip onlara şöyle dedi. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. Peygamberlerin insanoğluyla ilgili yazdıklarının tümü yerine gelecekti. O öteki uluslara teslim edilecek. Onunla alay edecek, ona hakaret edecekler. Üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o üçüncü gün dirilecek. Öğrenciler bu sözlerden hiçbir şey anlamadılar. Bu sözlerin anlamı onlardan gizlenmişti. Anlatılanları kavrayamıyorlardı.
0: Bir körün gözleri açılıyor.
1: İsa Eriha'ya yaklaşırken kör bir adam yol kenarında oturmuş dileniyordu. Adam oradan geçen kalabalığı duyunca ne oluyor diye sordu. Ona Nasralı İsa geçiyor dediler. O da ey Davutoğlu İsa halime acı diye bağırdı. Önden gidenler onu azarlayarak susturmak istedilerse de o ey Davutoğlu halime acı diyerek daha çok bağırdı. İsa durup adamın kendisine getirilmesini buyurdu. Adam yaklaşınca İsa senin için ne yapmamı istiyorsun diye sordu. O da ya Rab gözlerim görsün dedi. İsa gözlerin görsün dedi. İmanın seni kurtardı. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve Tanrı'yı yücelterek İsa'nın ardından gitti. Bunu gören bütün halk Tanrı'ya övgüler sundu.
0: 19. bölüm. İsa ile Zakay.
1: İsa Eriha'ya girdi. Kentin içinden geçiyordu. Orada vergi görevlilerinin başı olan Zakkay adında zengin bir adam vardı. İsa'nın kim olduğunu görmek istiyor ama boyu kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu. İsa'yı görebilmek için önden koşup bir yabanıl incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti. İsa oraya varınca yukarı bakıp Zakkay, çabuk aşağı in dedi. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Zakkay hızla aşağı indi ve sevinç içinde İsa'yı evine buyur etti. Bunu görenlerin hepsi söylenmeye başladı. Gidip günahkar birine konuk oldu dediler. Zakkay ayağa kalkıp Rab'be şöyle dedi. Ya Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa 4 katını geri vereceğim. İsa dedi ki, bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in oğludur. Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.
0: Güvenilirlik sınavı.
1: Oradakiler bu sözleri dinlerken İsa konuşmasını bir benzetmeyle sürdürdü. Çünkü Yeruşalim'e yaklaşmıştı ve onlar Tanrı'nın egemenliğinin hemen ortaya çıkacağını sanıyorlar. Bu nedenle İsa şöyle dedi. Soylu bir adam kral atanıp dönmek üzere uzak bir ülkeye gitti. Gitmeden önce kölelerinden onunu çağırıp onlara birer mina verdi. Ben dönünceye dek bu paraları işletin dedi. Ne var ki ülkesinin halkı adamdan nefret ediyor. Arkasından temsilciler göndererek bu adamın üzerimize kral olmasını istemiyoruz diye haber ilettiler. Adam kral atanmış olarak geri döndüğünde parayı vermiş olduğu köleleri çağırtıp ne kazandıklarını öğrenmek istedi. Birincisi geldi, efendimiz dedi, senin 1 minan 10 mina daha kazandı. Efendisi ona, aferin iyi köle dedi. En küçük işte güvenilir olduğunu gösterdiğin için 10 kent üzerinde yetkili olacağız. İkincisi gelip, efendimiz, senin 1 minan 5 mina daha kazandı dedi. Efendisi ona da, sen 5 kent üzerinde yetkili olacaksın dedi. Başka biri geldi, efendimiz dedi, işte senin minan. Onu bir mendile sarıp sakladım. Çünkü senden korktum, sert adamsın. Kendinden koymadığını alır, ekmediğini biçersin. Efendisi ona, ey kötü köle, seni kendi ağzından çıkan sözle yargılayacağım dedi. Kendinden koymadığını alan, ekmediğini biçen sert bir adam olduğumu bildiğine göre neden paramı faize vermedin? Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Sonra çevrede duranlara elindeki minayı alın, 10 minası olana verin dedi. Ona efendimiz dediler, onun zaten 10 minası var. O da size şunu söyleyeyim, kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince, onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin.
0: İsa'nın Yeruşalim'e girişi.
1: İsa bu sözleri söyledikten sonra önden yürüyerek Yeruşalim'e doğru ilerledi. Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfacı ile Beytanya'ya yaklaştığında 2 öğrencisini önden gönderdi. Onlara karşıdaki köye gidin dedi. Köye girince üzerine daha hiç kimsenin bilmediği bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getir. Biri size onu niçin çözüyorsunuz diye sorarsa Rabbin ona ihtiyacı var dersiniz. Gönderilen öğrenciler gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine anlattığı gibi buldular. Sıpayı çözerlerken hayvanın sahipleri onlara sıpayı niye çözüyorsunuz dediler. Onlar da Rabbin ona ihtiyacı var karşılığını verdiler. Sıpayı İsa'ya getirdiler. üzerine kendi giysilerini atarak İsa'yı üstüne bindirdiler. İsa ilerlerken halk giysilerini yola seriyordu. İsa Zeytin Dağı'ndan aşağı inen yola yaklaştığı sırada öğrencilerinden oluşan kalabalığın tümü görmüş oldukları bütün mucizelerden ötürü sevinç içinde yüksek sesle Tanrı'yı övmeye başladılar. Rabbin adıyla gelen krala övgüler olsun. Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun diyorlardı. Kalabalığın içinden bazı ferisiler ona, öğretmen, öğrencilerini sustur dediler. İsa, size şunu söyleyeyim. Bunlar susacak olsa taşlar bağıracaktır diye karşılık verdi.
0: İsa Yeruşalim için ağlıyor.
1: İsa Yeruşalim'e yaklaşıp kenti görünce ağladı. Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin dedi. Ama şimdilik bu senin gözlerinden gizlendi. Senin için öyle günler gelecek ki düşmanların seni setlerle çevirecek. Kuşatıp her yandan sıkıştıracaklar. Seni de bağrındaki çocukları da yere çalacaklar. Sen de taş üstünde taş bırakmayacaklar. Çünkü Tanrı'nın senin yardımına geldiği zamanı fark etmedi.
0: İsa satıcıları tapınaktan kovuyor.
1: Sonra İsa tapınağın avlusuna girerek satıcıları dışarı kovmaya başladı. Onlara evim dua evi olacak diye yazılmıştır ama siz onu haydut inine çevirdiniz dedi. İsa her gün tapınakta öğretiyordu. Başkâhinler, din bilginleri ve halkın ileri gelenleri ise onu yok etmek istiyor ama bunu nasıl yapacaklarını bilemiyorlardı. Çünkü bütün halk onu can kulağıyla dinliyordu.
0: 20. Bölüm İsa'nın Yetkisi.
1: O günlerden birinde İsa tapınakta halka öğretip müjdeyi duyururken başkâhinler ve din bilginleri ileri gelenlerle birlikte çıka geldiler. Ona, söyle bize, bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ben de size bir soru soracağım. Söyleyin bana, Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mı? Bunu aralarında şöyle tartıştılar. Tanrı'dan dersek ona niçin inanmadınız diyecek. Yok eğer insanlardan dersek bütün halk bizi taşa tutacak. Çünkü Yahya'nın peygamber olduğuna inanmışlardır. Sonunda nereden olduğunu bilmiyoruz yanıtını verdiler. İsa da onlara ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim dedi.
0: Bağ kiracıları benzetmesi.
1: İsa sözüne devam ederek halka şu benzetmeyi anlattı. Adamın biri bağ dikti. Onu bağcılara kiralayıp uzun süre yolculuğa çıktı. Mevsimi gelince bağın ürününden payına düşeni vermeleri için bağcılara bir köle yolladı. Ama bağcılar köleyi dövüp eli boş gönderdiler. Bağ sahibi başka bir köle daha yolladı. Bağcılar onu da dövdüler. Aşağılayıp eli boş gönderdiler. Adam bir üçüncüsünü yolladı. Bağcılar onu da yaralayıp kovdular. Bağın sahibi ne yapacağım dedi. Sevgili oğlumu göndereyim belki onu sayarlar. Ama bağcılar onu görünce aralarında şöyle konuştular. Mirasçı budur. Onu öldürelim de miras bize kalsın. Böylece onu bağdan dışarı atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi onlara ne yapacak? Gelip o bağcıları yok edecek. Bağı da başkalarına verecek. Halk bunu duyunca Tanrı korusun dedi. İsa gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Öyleyse kutsal yazılardaki

0: diyorlardı. Muhbirler ona, öğretmenimiz, senin doğru olanı söyleyip öğrettiğini, insanlar arasında ayrım yapmaksızın Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermemiz kutsal yasaya uygun mu, değil mi diye sordular. Onların hilesini anlayan İsa, bana bir dinar gösterin dedi. Üzerindeki resim ve yazı kimin? Sezar'ın dediler. O da, öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin dedi. İsa'yı halkın önünde söylediği sözlerde tuzağa düşüremediler. Verdiği yanıta şaşarak susup kaldılar.
1: Dirilişle ilgili soru.
0: Ölümden sonra dirilişi yadsıyan Sadukilerden bazıları İsa'ya gelip şunu sordular. Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur. Eğer bir adamın evli kardeşi çocuksuz ölürse, adam ölenin karısını alıp soyunu sürdürsün. 7 kardeş vardı. Birincisi kendine bir eş aldı ama çocuksuz öldü. İkincisi de üçüncüsü de kadını aldı. Böylece kardeşlerin 7'si de çocuk bırakmadan öldü. Son olarak kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü 7'si de onunla evlendi. İsa onlara şöyle dedi. Bu çağın insanları evlenip evlendirilirler. Ama gelecek çağa ve ölülerin dirilişine erişmeye layık görülenler ne evlenir ne evlendirilir. Bir daha ölmeleri de söz konusu değildir. Çünkü meleklere benzerler ve dirilişin çocukları olarak Tanrı'nın çocuklarıdırlar. Musa bile alevlenen çalıyla ilgili bölümde Rab için İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakup'un tanrısı deyimini kullanarak ölülerin dirileceğine işaret etmişti. Tanrı ölülerin değil, dirilerin tanrısıdır. Çünkü ona göre bütün insanlar yaşamaktadır. Artık ona başka soru sormaya cesaret edemeyen din bilginlerinden bazıları, öğretmenimiz güzel konuştun dediler.
1: Mesih kimin oğlu?
0: İsa onlara şöyle dedi. Nasıl oluyor da Mesih Davut'un oğludur diyorlar? Çünkü Davut'un kendisi Mezmurlar kitabında şöyle diyor. Rab, Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda ol. Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? Bütün halk dinlerken İsa öğrencilerine şöyle dedi. Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan hoşlanan, meydanlarda selamlanmaya, havralarda en seçkin yerlere, şölenlerde baş köşelere kurulmaya bayılan din bilginlerinden sakının. Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha ağır olacak.
1: 21. Bölüm Dul Kadının Bağışı.
0: İsa başını kaldırdı ve bağış toplanan yerde bağışlarını bırakan zenginleri gördü. Yoksul bir dul kadının oraya 2 bakır para attığını görünce, size gerçeği söyleyeyim dedi. Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Çünkü bunların hepsi kutuya zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın geçinmek için elinde ne varsa hepsini verdi.
1: Sonun belirtileri.
0: Bazı kişiler tapınağın nasıl güzel taşlar ve adaklarla süslenmiş olduğundan söz edince, İsa, burada gördüklerinize gelince, öyle günler gelecek ki taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak dedi. Onlar da, peki öğretmenimiz, bu dediklerin ne zaman olacak, bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak diye sordular. İsa, sakın sizi saptırmasınlar dedi. Birçokları, ben oyum ve zaman yaklaştı diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin. Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek. Ama son hemen gelmeyecek. Sonra onlara şöyle dedi. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak. Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp zulmedecekler. Sizi havralara teslim edecek, zindanlara atacaklar. Benim adımdan ötürü kralların, valilerin önüne çıkarılacaksınız. Bu size tanıklık etme fırsatı olacak. Buna göre kendinizi nasıl savunacağınızı önceden düşünmemekte kararlı olun. Çünkü ben size

0: Öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki size karşı çıkanların hiçbiri buna karşı direnemeyecek, bir şey diyemeyecek. Anne babanız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ne var ki başınızdaki saçlardan bir tel bile yok olmayacaktır. Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız. Yeruşalim'in ordular tarafından kuşatıldığını görünce bilin ki kentin yıkılacağı zaman yaklaşmıştır. O zaman Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Kentte olanlar dışarı çıksın. Kırdakiler kente dönmesin. Çünkü o günler yazılmış olanların tümünün gerçekleşeceği ceza günleridir. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Çünkü ülke büyük sıkıntıya düşecek ve bu halk gazaba uğrayacaktır. Kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak bütün uluslar arasına sürülecekler. Yeruşalim, öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir. Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. İncir ağacına ya da herhangi bir ağaca bakın. Bunların yapraklandığını gördüğünüz zaman yaz mevsiminin yakın olduğunu kendiliğinizden anlarsınız. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki Tanrı'nın egemenliği yakındır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak. Ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Kendinize dikkat edin. Yürekleriniz sefahat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün üzerinize bir tuzak gibi aniden inmesin. Çünkü o gün bütün yeryüzünde yaşayan herkesin üzerine gelecektir. Her an uyanık kalın. Gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek ve insanoğlunun önünde durabilmek için dua edin. İsa gündüz tapınakta öğretiyor, geceleri ise kentten dışarı çıkıp Zeytin Dağı'nda sabahlıyordu. Sabah erkenden bütün halk onu tapınakta dinlemek için ona akın ediyordu.
1: 22. Bölüm Yahuda'nın İhaneti.
0: Fısıh denilen mayasız ekmek bayramı yaklaşmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı ortadan kaldırmak için bir yol arıyor ama halktan korkuyorlardı. Şeytan 12'lerden biri olup İskariyot diye adlandırılan Yahuda'nın yüreğine girdi. Yahuda gitti, başkâhinler ve tapınak koruyucularının komutanlarıyla İsa'yı nasıl ele verebileceğini görüştü. Onlar buna sevindiler ve kendisine para vermeye razı oldular. Bunu kabul eden Yahuda, kalabalığın olmadığı bir zamanda İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

Now

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık el hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Mezmur 4. Sana seslenince yanıtla beni. Ey adil Tanrım, ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde. Lütfet bana, kulak ver duama. Ey insanlar, ne zamana dek onurumu utanca çevireceksiniz? Ne zamana dek boş şeylere gönül verecek, yalan peşinde koşacaksınız? Bilin ki Rab sadık kulunu kendine ayırmıştır. Ne zaman seslensem duyar beni. Öfkelenebilirsiniz ama günah işlemeyin. İyi düşünün yatağınızda, susun. Doğruluk kurbanları sunun Rabbe, ona güvenin. Kim bize iyilik yapacak diyen çok. Ya Rab, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat. Öyle bir sevinç verdin ki bana, onların bol tahıl ve yeni şaraptan aldığı sevinçten fazla. Esenlik içinde yatar uyurum, çünkü yalnız sen Ya Rab, güvenlik içinde tutarsın beni.
1: Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.
0: Umut Kadınları'na hoş geldiniz. Radyo programımızı gününüzün bir parçası yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Ben Semire, program arkadaşım Serap. Şimdi size bugünkü konumuzu açıklayacak.
1: Evet, bugün esenlik hakkında konuşacağız. Az sonra öğreneceğimiz gibi esenlik pek çok durumu betimleyen bir kelimedir.
0: Bugünkü program için hazırlık yaparken birkaç kişiye esenliğin onlar için ne anlama geldiğini sormuştum. Birinci kadın, benim için esenlik bebeğim uyurken bir yere oturup sessizce dinlenebilmektir dedi. İkinci kadınsa, bence gerçek esenlik ancak dünyada insanların savaşmayı kestiği, savaşların artık olmadığı bir ortamda gerçekleşebilir. Savaşlarda ölen insanları duyduğum zaman gerçekten çok kötü oluyorum. Hep birlikte esenlik içinde yaşamayı çok isterdim dedi. Bir başka kadın ona, ben sana katılmıyorum. Bu yaşamda esenliğimizin olacağına inanmıyorum. Esenliğe ancak öldükten ve öteki aleme göçtükten sonra kavuşacağız dedi. Dördüncü kadınsa, kendimi iyi hissettiğimde esenliğim olur. Doğru yaşamaya gayret ediyorum çünkü pişmanlıklarım olmasını istemiyorum. İyi biri olduğumu bilerek geceleri rahat uyuyabiliyorum.
1: Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizin esenlik anlayışınız nedir? Az önce dinlediğimiz kadınlarla aynı fikirde misiniz? Yoksa gerçek esenliğe dair farklı bir görüşünüz mü var?
0: Bence konuşanlardan her biri esenliğin çok önemli yönlerinden birine değindi. Bazıları esenliği kişisel olarak ele alıyor, bazıları ise esenliği hep birlikte varmaya çalışmamız gereken evrensel bir hedef olarak görüyor.
1: Evet, şurası belli ki esenlik hepimiz için önemli. Biliyoruz ki Birleşmiş Milletler'de bu amaçla dünyada esenlik sağlanması, ülkelerin arasında anlaşmazlıkların giderilmesi için barış görüşmeleri düzenleniyor.
0: Umut Kadınları'nda az sonra esenlik hakkında çok fazla bilgi edineceğiz. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Esenlik kelimesini duyunca ne düşünüyorsunuz? Programın başında bazı görüşlere yer vermiştik. Peki, sizin görüşünüz nedir? Esenliği kişisel açıdan mı anlamlandırıyorsunuz, yoksa evrensel barış anlamında mı algılıyorsunuz? Ailenizde ve evinizde esenliğin olmadığını düşünüyor musunuz? Daha fazla esenlik dolu bir yaşamınız olsun ister miydiniz? Belki de esenliğin hiç mümkün olamayacağını düşünenlerdensiniz. Bireyler, aileler, toplumlar ve uluslar hepsi aralarında anlaşmazlık yaşayabildiğine göre bütün bu kesimlerde esenliğin de yaşanabileceğini düşünüyor musunuz? Umut kadınlarında şimdi esenliği derinlemesine ele almak istiyoruz. Dünyamızda halen 60'ın üzerinde çatışmanın süre geldiğini bilmek gerçekten çok üzücü. Bazıları bu çatışmalar çok uzak görünüyor. Bazılarının hayatlarında ise gün be gün savaşın ve beraberinde getirdiği diğer trajedilerin, yıkımın, ölümün ve açlığın dehşeti dolu. Hiç kimse savaş bölgesinde yaşamak istemez. Yine de bazen merak ediyorum. Eğer dünyada hiç savaş olmasaydı, esenliğe kavuşur muyduk? Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Daima anlaşmazlıklar olacaktır. Gerçeğini kabul etmemiz mi gerekiyor? Ne yazık ki evet, anlaşmazlıklar daima olacak. Ne var ki anlaşmazlığın çözülme veya yönetilme olasılığı da daima var olacak. Aslında anlaşmazlık insan gelişmesinin gerekli bir unsurudur. Bununla birlikte bazı durumlarda anlaşmazlık yönetilebilir ve çözümlenebilir. İnsanlar arasında çıkan anlaşmazlığın nedenleri nelerdir? İnsan anlaşmazlığı türlü biçimlerde olabilir. Bir evde yaşayan karı koca arasında olduğu gibi iki insan görüş ayrılığından da kaynaklanabilir. Veya daha büyük boyutta, örneğin bir ülke içinde savaşan iki farklı grup arasında kendini gösterebilir. Ya da savaşan iki ülke ve hatta dünya savaşı biçiminde de olabilir. Küçük ya da büyük olsun, anlaşmazlıkların nedenini düşündüğümüzde bunların benzer olduğunu görürüz. Aile bireyleri paylarına düşen mirastan memnun kalmadıkları için birbirlerine öfkelenmiş olabiliyor. Biri diğerinin aldığını almak istiyor. Buna benzer nedenlerle anlaşmazlık çıkıyor. Ülkelerse daima toprak kazanmak için savaşa girmişlerdir. İlk olarak öğrendiğimiz şey savaşmamızın nedenleri oluyor. Bir başkasıyla yaşadığınız son anlaşmazlığı düşünün. Eşiniz de miydi? Kızınızla mıydı? Arkadaşınız da mıydı? Niçin kavga etmiştiniz? Kendinizi kötü hissetmenize neden oldukları için mi? Sözlerinizi dikkate almadıkları için mi? Niçin anlaşmazlık yaşadığımızı dikkatlice düşünürsek, davranış kalıplarımızı da fark edeceğimize inanıyorum.
0: Eğer kocam ona 10 kere yapma dediğim halde hala çoraplarını yerde bırakıyorsa, benim duygularımı önemsemediğini düşünüp ona kızabilirim. Daha sonra çorapları yeniden yerde görürsem ne yaparım? Daha da çok kızarım. Eşim eğer evdeyse yanına gidip ona bağırabilirim. Bunun üzerine eşim savunmaya geçip beğenmediği bir huyumu yüzüme vurabilir ve bu böylece sürüp gidebilir.
1: Gezegenimizde milyarlarca insan yaşıyor. Herhangi birimizin dünyaya daha fazla esenlik getirilmesinde etkin bir rol oynaması neredeyse imkansız görünebilir. Bununla birlikte anlaşmazlıkları bireysel düzeyde çözümlemeyi öğrenmek, dünya barışının oluşumunda önemli bir rol oynayabilir. Esenlik dolu bir evin dünya barışına nasıl katkısı olur? Az önce günümüzde dünyada süre gelen 60'ın üzerinde çatışmanın olduğunu söylemiştik. Bu çatışmalar sırasında bu 60 farklı ülkenin veya ulusun çocukları büyümekte ve geleceğin kuşağını oluşturmakta. Bu çocuklar da büyük olasılıkla aynı davranış biçimini, yani savaşmayın ve nefreti benimseyecek. Niçin? Çünkü bunu öğrendiler. Aslında çocuklar savaştan ve çatışmadan korunmak zorundalar. Çocuklar savaşın içine çekilmemeli. Eğer çekilmişlerse, savaşın yarattığı korkunç travmayı atlatmaları için elimizden geldiğince onlara yardım etmek zorundayız.
0: Evimizde çocuklarımız bize bakıp bizden birçok şey öğrenir. Eğer ebeveynler bir anlaşmazlık çıktığında anlaşmazlığı doğru yoldan çözümlemeyi çocuklarına öğretirse, çocuklar tüm ilişkilerinde bu örneği izleyecektir. Eğer çocuklar ebeveynlerinden ve öğretmenlerinden evde ve okulda zorbalığa, istismara, hileye, kopyaya yer olmadığını öğrenirse, diğer insanlarla uyum içinde kavga ve gürültüden uzak yaşamayı ve sağlıksız rekabetlere girmemeyi başarabilir. çocukların geleceğe doğru fırlattığımız oklar olduğu söylenir. Çocuklarınız sizden neler öğrenecek? Küçük, önemsiz konular için kavga etmeyi mi, yoksa Tanrı'nın kutsal kitap Romalılar 12. bölüm 18. ayette söylediği gibi ellerinden geldiğince herkesle barış içinde yaşamayı mı görecekler? Hepimiz esenlik konusunda başkalarına, özellikle de çocuklarımıza örnek olabiliriz. Seçim bize kalmış.
1: Bugün Umut Kadınları programında esenlik hakkında konuşuyoruz. Biz kadınların ister evde, ister ev dışında, işimizde sürekli hareket halinde olması alışılmadık bir şey değildir. Gerginlik yaşadığımız zamanlarda ise esenliğimizi ve mutluluğumuzu yitirebiliyoruz. Buna asla izin vermemeliyiz.
0: Şimdi kısa bir müzik aramız olacak. Aradan sonra gerçek esenliği birlikte ele almak istiyoruz. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Sevgili dostlar, güzel bir müzik arasından sonra Umut Kadınları devam ediyor. Aradan önce ikinci bölümde gerçek esenliği ele alacağımızı söylemiştik. Hepimizin esenliğe ihtiyacı var. Ormanda veya deniz kıyısında yürümek, çevredeki güzelliklerin tadını çıkarmak, durup bir gülü koklamak, sorun dolu dünyamızda savaşların, terörün ve belirsizliklerin ortasında gerçek esenliği nasıl buluruz? İsa Mesih yeryüzünde yaşadığı dönemde sık sık esenlik hakkında konuşmuştur. Çarmıha gerilmeden önce kendisinin neyin beklediğini öğrencilerine anlattığında, onlara öleceğini, dirileceğini ve sonra babasıyla birlikte olmak üzere göğe yükseleceğini bildirdi. Kendisine iman ettikleri takdirde onların da yeni bir yaşama kavuşabileceklerini söyledi. Onlara Yuhanna 14. bölüm 6. ayette şöyle dedi: "Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez." Ve sonra Yuhanna 14. bölüm 21. ayette şöyle dedi: "Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın."
1: İsa Mesih bu sözlerde ne demek istemişti? Öyle inanıyorum ki İsa bu sözleriyle kusursuz esenliği kastetmişti. Çevremizde ne olursa olsun, zihnimizde ve yüreğimizde kalıcı olan bir esenlikti bu. Onu tanımanın ve tüm yaşamımızı, geçmişimizi ve geleceğimizi ona teslim etmenin yarattığı bir esenlikti bu. Dünyanın bize verdiği esenlikse genelde savaşların olmaması şeklinde anlaşılır. Oysa İsa'da sahip olduğumuz esenlik her koşulda bizimle kalır. Eğer bu esenliğe sahipsek, geçmişi dert etmemiz, şimdiki zaman için kaygılanmamız ve gelecekten korkmamız söz konusu olamaz.
0: Lir kuşunun diğer kuşları nasıl taklit ettiğini düşünüyorum. Bizim de diğer insanları taklit etmemiz veya kopyalamamız mümkün. Belki de esenliği ararken esenlik içindeymiş gibi görünen diğer insanların yaptıklarını örnek alıyoruz. Esenlikte olmak için onlar gibi olmaya çalışıyoruz. Oysa bilmeliyiz ki gerçek esenliğin tek yolu kendi esenliğimizi öncelikle kendi yüreğimizde hissetmektir. Öyle değil mi? Tanrı ile ilişkimiz olduğu zaman ve yaşamımızı ona teslim ettiğimiz zaman o bize yüreğimizde ve zihnimizde kalıcı olacak gerçek esenliği sunar.
1: Esenlik, bu kelimeyi duymak bile insanı sakinleştiriyor. Öyle değil mi? Bence esenlik, sevinç ve sevgi gibi kelimeleri duyduğumuz zaman içgüdüsel olarak rahatlıyoruz ve bu kelimelerin anlamının yaşamımızda gerçek olmasına özlem duyuyoruz.
0: Ama karışmış olan dünyamızda esenliği deneyimlemek, kaygan bir balığı elle tutmak kadar zor olabiliyor. Tam parmaklarınızla kavramışken elinizden kayıp gidiveriyor.
1: Öte yandan esenlik dolu bir yaşam gerçek olabilir. Az önce söylediğimiz gibi, gerçek ve kalıcı esenlik Tanrı'dan gelir. Onu kendimiz yaratamayız.
0: Dünyamız yıkılsa bile Tanrı esenliğine içimizde sahip oluruz.

0: Şimdi sıra geldi mücevher kutumuza. Bugün esenlikten konuşuyoruz. Size esenlikle ilgili bir şiir okumak istiyorum. Yüksek tepeler titrer, dağlar yere devrilir. Ama Tanrı'nın sevgi dolu inayeti daima kalır. O kırık yüreklilere ve alçak gönüllere esenlik verir. Rab böyle söyler. Onun vaadi kesindir. Savaşlar ve kargaşa yüzünden esenlik, barış bozulsa bile, değişim ve gerilim her yana korku salsa bile, Tanrı sağlam ve sarsılmaz kalır. Dertli dönemleri atlatmamız için güç verir bize. Tehlike anında bizi esirger, güçlüdür O. Hüsran ve güçsüzlük artınca bize gücünden verir. Herkesi sevmemiz için gücüyle donatır bizi. Dermanımız tükendiğinde gücüyle yeniler bizi.
1: Amin. İsa Mesih bize bir armağan verdiğini söylemişti. Bu yürekte ve zihinde kalıcı olan esenlikti. İsa Mesih ayrıca Yuhanna 14. bölüm 27. ayette şunları da söylemişti. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Bütün bunlar bize ne anlatıyor?
0: İsa'nın iki türlü esenlikten söz etmesi ilginç. Dünyanın verdiği bir esenlik olduğunu ve bizlere armağan ettiği kendi esenliği olduğunu söylüyor.
1: Bir şey kesin, bu iki tür esenliğin arasında büyük bir fark var.
0: Tanrı'nın esenliği kalıcıdır. Onun esenliği bu dünyanın sunacağı herhangi bir şeyi temel almaz. Çünkü dünyadaki her şey geçicidir. Sonsuza dek kalamaz. Tanrı'nın esenliği ise yaptığınız işe, sahip olduğunuz mala ve paraya ya da güvenliğe dayanmaz. Onun esenliğinin temelinde size olan sonsuz sevgisi vardır.
1: İşte ben bu türlü bir esenlik istiyorum.
0: Zaten hepimizin ihtiyacı da bu türlü bir esenlik değil mi? Söylediğimiz gibi Tanrı bu esenliği bize bir armağan olarak sunar. Bu yüzden eğer yaşamınızda esenlik yoksa bugün, şimdi Tanrı'dan esenlik dileyebilirsiniz. Tanrı kendi esenliğini size mutlaka verecektir.
1: Ben inanıyorum ki sevgili dostlar, sizler de bu esenliğe çok ihtiyaç duyuyorsunuz ve çok istiyorsunuz. O zaman Tanrı'dan Rabbin esenliğini istemekte gayretimiz asla eksilmesin. Ve sevgili dostlar, bugün yine Umut Kadınları programının sonuna geldik. 2. Selanikler 3.16'da der ki, esenlik kaynağı olan Rabbin kendisi size her zaman, her durumda esenlik versin. Rab hepinizle birlikte olsun. Ne kadar güzel söylemiş değil mi?
0: Evet, o zaman ne diyoruz? Tanrımıza odaklanalım ve yüreğimizi ve düşüncelerimizi, zihnimizi esenlik içinde tutması için dua edelim.
1: Amin. Programımızı kapatırken bizlere görüş ve önerilerinizi ve hikayelerinizi, düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz e-posta ve mektup adresimizi vermek istiyoruz. Lütfen bir yere not edin. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bize mektup yazmak isterseniz posta kutusu 5-34350 Beşiktaş, İstanbul.
0: Bir başka Umut Kadınları'nda görüşünceye dek Rabbin esenliği sizlerle olsun.
1: Hoşça kalın.

0: Esenliğimi veriyorum. İçinde bulunduğumuz koşullar zorlaştığında İsa'nın bu sözleri çok değerlidir. Tanrı'nın esenliği dünyadaki hiçbir esenliğe benzemez. Bütün umutlar kaybolmuş gibi görünse de Tanrı'nın esenliği oradadır. Şeytan saldırıya geçtiğinde bu esenlik güçlü bir savunmadır. Bugün İsa'nın vaat ettiği esenliğe sahip olduğumuzdan emin olmak üzerinde konuşacağız. Bugün Pastor Lutzer'ın Efesliler kitabından aldığı Gözle Görünmeyen Savaş dizisine devam edeceğiz. Esenlik müjdesini yayma hazırlığı hakkında daha fazla şey öğrenmek için 6. bölümü incelemeye devam edeceğiz. Esenliğimizi çalabilecek pek çok şey olduğunu öğreneceğiz.
1: Esenliğimizi çalan başka şeyler de vardır. Onlar da dış etkenlerdir, parasal sıkıntılar ve insanlar gibi. Esenliğini çalan bir insan tanıyor musun? Her yerdeler, öyle değil mi? Birilerinin esenliğini çaldığın için şu anda seni düşünüyor olabilirler. Sevincine yürekten bağlı olmayan insanlarla ilişki halinde olabilirsin. Böyle insanlarla karşılaştın mı? Esenliğini bu şekilde çalarlar. O zaman çözüm nedir? Çözüm esenlik müjdesidir. Bu vaaz bittiğinde esenliğe sahip olmak için tam olarak ne yapmamız gerektiğini bilerek ayrılmanı istiyorum, tamam mı? Peki, esenlik müjdesi nedir? Pavlus bunlara Efesliler kitabında değindiği için Efesliler kitabını ele alalım. Efesliler 2. bölüme geri dönelim. Esenlik konusundan söz ettiği 2. bölüme bakalım. Bu bize yerimizde nasıl duracağımızı ve Pavlus'un bizden nasıl ayaklarımıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerimizde durmamızı beklediği konusunda bir fikir verecektir. İlk önce 2. bölüm 13. ayete bakalım. Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da Mesih'in kanı sayesinde yakın kılındınız. Bunu çok seviyorum. 14. ayet şöyle der: Mesih'in kendisi barışımızdır. Yalnızca esenlik vermez. O esenliktir. Romalılar 5. bölüm 1. ayetteki müjdenin iyi haberi şudur: böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz. İsa esenlik getirir. Çünkü öncelikle o esenliktir ve seninle Tanrı arasında esenlik sağlayabilecek kişi odur. Gördüğün gibi sorun günahın bizi Tanrı'ya düşman etmesidir. Günahkar olarak doğduğumuz için aslında Tanrı'nın düşmanı olarak doğarız. Bu durumda soru şudur: Tanrı ile aramızdaki kopukluğu nasıl gideririz? Asıl sorun budur ve İsa şöyle der: ben çarmıhta öleceğim. Günahın için kendimi feda edeceğim. Böylece bana iman edenlerin günahları bir kenara bırakılacak ve silinecek. Kutsal Tanrı ile bu şekilde barışacaklar. Bunu İsa yapabilir. Huzursuzluğunun, suçluluk duygunun, kendi kendini yargılamanın, kendinden nefret etmenin sona erdiğini düşün. Çünkü Tanrı seni bağışladım, esenliğe kavuştum dedi. Bugün bizi dinleyenler, yani hem kilisedeki topluluğumuz, hem radyodan hem de internetten dinleyenler, kutsal kitaptaki Tanrı'dan farklı bir Tanrı seçmişlerse ne olacak? Örneğin bugün aramızda Eckhart Tolle'un Yeni Dünya İçin Şimdinin Gücü adlı kitabını okumuş olanların bulunduğunu varsayalım. Örnek olarak bunu kullanalım. Tanrı'nın aslında kişisel olmadığına, Tanrı'nın içimizde olduğuna, dışarıda Tanrı olmadığı için Tanrı'yı içimizde bulabileceğimize ve huzurunda bağışlanmamız gereken bir Tanrı olmadığına inandın diyelim. Kendimizi bağışlamadığımız sürece Tanrı tarafından bağışlanmaya ihtiyacımız yoktur. O öyle bir Tanrı değildir. Senin yaptığın her şey onu hoşnut eder. Böyle bir insanın vicdanını düşünebiliyor musun? Esenlik arayan bir adamın öyküsünü okumuştum. Aradığı esenliği bulamadı çünkü geçmişte bazı korkunç şeyler yapmış ve vicdanı onu rahat bırakmadı. Buna karşın izlediği teoloji ona seni aklayacak bir Tanrı yok çünkü Tanrı kişisel değil diyordu. Tanrı içindedir ve yaptığın her şeyi onaylar. Sonra Mesih'e iman etti ve tüm insanların sezgisel olarak bildiği şeyi, yani göklerde bir Tanrı olduğunu anladı. O kişisel bir Tanrı'dır. O bizim günahlarımızı bağışlamadığı sürece ne kadar içersen iç, ne kadar uyuşturucu kullanırsan kullan, İsa olmadan Tanrı'dan bağımsız olarak esenlik bulman olanaksızdır. Bunu bizim için yapabilecek olan kişi odur. Dolayısıyla ilk esenlik türü Tanrı ile olan esenliktir. Şimdi metnimize bakalım. 14. ayet şöyle der. Çünkü Mesih'in kendisi barışımızdır. Kutsal yasayı buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi. Bu arada onun bizi yalnızca Tanrı ile değil birbirimizle de barıştırdığını söylediğini fark ediyoruz. Ve Tanrı Mesih'te onları bir araya getirir. Söz ettiği şey budur. 16. ayet şöyle der. Düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı ile barıştırmaktı. Bu ifadeye bayılıyorum. Yani ortada bir düşmanlık var. Tanrı gelir ve düşmanlığı öldürür. Bunu yapabilen başka bir kişi var mı? Dolayısıyla 14. ayette İsa'nın kendisi bizim barışımızdır ve 15. ayette esenliği sağlar ve 17. ayette geldi ve hem uzaktakilere hem yakındakilere esenliği müjdeledi. İsa bizi Tanrı'yla ve birbirimizle barıştıran en mükemmel barış elçisidir. Gördüğün gibi ben Tanrı'yla paydaşlık ediyorsam, sen Tanrı'yla paydaşlık ediyorsan birbirimizle de paydaşlık etmeliyiz. Bazen Tanrı yaşamlarımıza geçinilmesi zor insanlar getirir. Bugün burada bulunan öğrenciler, bazılarınızın oda arkadaşları var. Kendine bu neden başıma geldi diye soruyor olabilirsin. Oda arkadaşını tanıyınca onun da senin hakkında aynı düşüncelere sahip olduğunu fark edersin. Tanrı ne yapmaya çalışıyor? Şimdi evli olanlarla konuşacağım. İlişkinde yani evliliğinde pek fazla esenlik yok. Tanrı ne yapmaya çalışıyor? Şunu unutma. Tanrı'nın yapmak istediği şey bizi bir araya getirmektir. Çünkü evliliğin amacı, geçinmesi zor olan oda arkadaşlarının amacı mutluluk değildir. Kutsallıktır. Tanrı bize bu esenlik işi üzerinde ırklar anlamında, parasal anlamda, eğitimsel anlamda, mesleki anlamda çalışmamız gerektiğini söylüyor. İsa'ya inanan bizler için büyük kişisel bedeller karşılığında olsa bile esenliği seçmemiz gerektiğini öğretiyor. Şimdi bunun Tanrı'yla esenlik, başkalarıyla esenlik ve tabii ki bunun bir parçası olarak kendimizle esenlik olduğuna dikkat edelim. Esenlik içinde olduğunu düşün. Bazıları için kazan, hatta kaynayan kazan denildiğini duymuşsundur. Böyle insanlar vardır. Bunlardan bazıları obsesif kompulsif olarak tanımlanabilecek türden insanlardır. Çoğu da hiçbir zaman esenliğe sahip olmayan kötü insanlar olarak tanımlanabilir. Her zaman tedirgindirler. Bir de suçlarını inkar etmeye çalışanlar vardır. Öfkelerini inkar etmeye çalışanlar vardır. Duygularını alırlar ve bu duygularına bir sınır koyarlar. Çözülmemiş her türlü sorunla birlikte yaşamaya çalışırlar. İçlerinde esenlik olmadığını görürler. Hatta kutsal kitap şöyle der. Şimdi aklıma geldi. Kötülere esenlik yoktur diyor Rab. Bu kutsal kitapta yer alan bir ayettir. Tanrı benimle esenlik içinde olmadığın sürece, diğer insanlarla esenlik içinde olmadığın sürece, koşullarla esenlik içinde olmadığın sürece ve kendinle esenlik içinde olmadığın sürece esenlik olmayacağını söylüyor. Burada olup yüreğinde esenlik hissetmeyen var mı? Biraz sonra esenliğin sana tam olarak nasıl geleceğini öğreneceğiz. Elçi Paulus'un biraz önce okuduğumuz şu ifadeyi kullanması ilginçtir. Efesliler 6. bölüm 15. ayet şöyle der. Ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Bunu belirtmem gerekiyor. Elçi Paulus bence burada müjdelemeden söz etmiyor. Asıl amacı bu değil. Şeytanın saldırılarına karşı durabilmekten söz ediyor. Çünkü sonuçta metnin teması budur ve sürekli yerinde dur, yerinde dur, yerinde dur, yerinde dur diyor. Sanırım bu ifadeyi 4-5 defa kullanıyor. Dolayısıyla elçi Paulus esenlik içinde olmadığımız sürece şeytanın dikkatimizi dağıtarak esenlik bulmaya çalışacağımız yanlış yollarda bizimle çok eğleneceğini söylüyor. Para, şöhret, öfke, kontrol ya da madde bağımlılığı gibi yollardan söz ediyor. İnsanlar esenlik istiyorum diyebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve yaptıkları şeyler kişisel çalkantılarını daha da şiddetlendiriyor. Çünkü asıl sorunla ilgilenmiyorlar. Paulus, müjdenin bir esenlik müjdesi olduğunu anlayın diyor. hazırlığını ya da esenlik müjdesinin yayma hazırlığını giymiş olarak demesi hoşuma gidiyor. Yeşaya'da yer alan şu tasvirden esinlenmiş olduğunu düşünüyorum. İyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir. Belki de Pavlus'un aklında bu vardı. Bunun için bir süre yalnızca bunun üzerinde yorum yapacağım. Biz bu esenlik müjdesini paylaştığımızda hemen şeytani bir direnişle karşılaşırız. Şeytanın müjdeden ne kadar nefret ettiği hakkında hiçbir fikrin yok. Kutsal kitap, Tanrı'nın görünümü olan Mesih'in yüceliğiyle ilgili müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir der. Şeytan bundan nefret etse de defterin diğer tarafında müjdeyi paylaştıkça Tanrı'nın kutsal ruhu paylaştıklarımızı alır ve insanların kurtulmalarını sağlamak için yaşamlarında çalışmaya başlar. Evet, mesajımızda da söz ettiğimiz gibi Pavlus'un asıl amacının müjdeleme olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü bizim şeytana karşı nasıl direneceğimizden söz etmektedir. Bununla birlikte esenlik müjdesini paylaşmanın muazzam bir ayrıcalık olduğunu söylemeliyiz. Tanrı'nın içimizde yaptıkları, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizim için yaptığı her şey için derin bir minnet duygusundan kaynaklanması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Size esenlik müjdesini paylaşarak sözlerimizi tamamlayacağız. Kutsal kitap, günahkar olarak doğduğumuzda aslında Tanrı'yla savaş halinde olduğumuzu çok net bir şekilde öğretir. Ve barış getiren İsa'dır. Tanrı'yla bizim aramızda aracılık eder. Kutsal kitap, Tanrı'nın Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bize esenlik vereceğini söylüyor. Bugün sana şu soruyu sormak isteriz. Tanrı'yla aranda esenlik var mı? Bu esenliği İsa getirir. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular.
2: Yedi bölümden oluşan Gözle Görünmeyen Savaş dizisinin dördüncü mesajı olan Esenlik Müjdesini Yayma Hazırlığı adlı mesaja bugün devam ettik. Bir dahaki sefere esenlik müjdesini paylaşmanın neden şeytanın harekete geçmesini sağlamak için bir davetiye olduğu hakkında konuşacağız.
3: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
4: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
5: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün de yine hayatlarımıza ufak ufak dokunuşlar yapacağız ve böylece bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi göreceğiz hep beraber. Hep diyoruz gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmayanlar ve genç nesli yetiştirenler. Aslında birazcık bilinçlenerek hayatımızda çok şey değişebiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Uygulayıcıları olalım ne olur. Ve bugünkü konumuz...
1: Evet, yaşamımızda tıkanıp kaldığımız noktaları açmak için sabah sayfaları.
0: Evet, sabah sayfaları gerçekten bizim hayatımızda çok işe yaradı. Hı hı. Şimdiye kadar bizle beraber bunları kullanan herkesin de çok işine yaradığını duyduk. O yüzden bu konunun spesifik olarak belirli konularla olan bağlantısını işlemeye çalışıyorduk. Hı hı. Birkaç program önce sanırım depresyonla olan bağlantısını inceledik. Yani biz depresyondayken sabah sayfalarını kullanarak nasıl iyileşebiliriz? Bunu bir araç olarak nasıl kullanırız? Buna baktık. Bugün de hayatımızda böyle hani hiç çıkış noktası bulamadığımız zamanlar oluyor ya. Biliyorum gençler hani böyle sınavlar falan var. Daha sonrasında üniversiteye gideceğiz. İş bulmak lazım ya da burs nasıl bulunacak? Nasıl staj yapılacak? Yurt dışına mı gitmek istiyoruz? Yabancı dil falan filan. Her şeyin bazen üstümüze geldiği zamanlar oluyor. Bir de bazen bütün kapılar öyle kapalıymış gibi oluyor ki orada öyle takılıp kalıyoruz. Donup kalıyoruz, hiçbir yere gidemiyoruz, gücümüz yetmiyor, imkanlar yok vesaire vesaire. Böyle zamanlarda sabah sayfalarını kullanıp nasıl kendimizi motive edeceğiz? Kendimizi hatırlatmamız gereken şeyler var. Bunları bugün bakacağız ve bu sabah sayfalarının ne olduğunu tabii yine şöyle bir anlatmak gerekecek sanırım.
1: Evet. Bizi takip eden dinleyicilerimiz de biliyor, sürekli sabah sayfasından senin de dediğin gibi söz ediyoruz. Hı hı. Sabah sayfaları aslında dediğimiz gibi bir tür günlük ama sadece ne yaptığımızı ve nasıl hissettiğimizi yazmıyoruz. Belirli konular için odaklanmamız gereken bazı noktalar üzerinden hareket ediyoruz. Bugün de sabah sayfalarının yaşamımızda tıkanıklık yaşadığımızda nasıl kullanacağımıza bakacağız.
0: Tamam. Hadi bakalım o zaman senin o güzel sorularınla başlayalım.
1: Tıkanıklıktan kastettiğimiz nedir öncelikle?
0: Öncelikle tıkanıklıktan bahsettiğimiz bizden kaynaklanmayan, elimizden geleni yaptıktan sonra yine de kala kaldığımız dönemler. Evet. Bazı dönemler olur, her yere başvururuz, her şeyi yaparız. Yani okumuşuzdur ya da çalışmışızdır, gereken portfolyoyu hazırlamışızdır işe başvururken, gerekli kişilerle görüşülmüştür, her şey yapılmıştır. Her yerlere o CV'ler gönderilmiştir, bir sürü mülakata girilir ve bir bekleme süreci vardır. Yani artık orada belki olmuyordur, biz bir şeyler yapıyoruzdur bir türlü olumlu bir sonuca varamamış olabiliriz. Ya da o bekleme sürecindeyizdir, bize artık yapacak hiçbir şey kalmamıştır. Sadece bir şekilde hayatımızda netlik arıyoruzdur ama gidilecek hiçbir yer, açık görünen hiçbir kapı, yapılabilecek başka hiçbir şey kalmamıştır. Böyle zamanlarda nasıl hani o tıkanıklığı açıp da böyle pıt etse aslında sular akacak ama olmuyor dediğimiz dönemlere tıkanıklık dönemleri diyoruz.
1: Evet. Peki senin hiç böyle bir dönemin oldu mu?
0: Oldu. Böyle dönemler her zaman yaşanır. Şöyle bir şey var. Hayatınızda bir şey ilerler. Sonra bir yerde eşiğe ulaşırsınız. Yani üst seviyeniz odur. Ve orada bir sonraki aşamaya geçmek için artık bir tıkanır. Orada biraz fazlasını yapmak gerekir. Şeyde bile, sporda bile şöyle bir şey var. Diyelim ki ya kilo vermek istiyorsunuz ya da kas kütlesi edinmek istiyorsunuz. İşte bir programınız vardır, bir beslenme düzeniniz vardır. Devam edersiniz, edersiniz, wow çok işe yarar. Ya kilo verirsiniz ya işte vücudunuz gerçekten gelişiyordur, kaslarınız vesaire. Bir yerde plato dediğimiz bir alana gireriz. Yani artık ne kas kazanabiliyoruzdur, aynı şeyleri yapıyoruzdur. Aslında hiç yanlış da bir şey yapmıyoruz. Ne de kilo verebiliriz, kilo vermemiz durur. Ya da kas kazanmamız durur, gelişmemiz. Sonra böyle bir kala kaldığımız ana gireriz. İşte orada o platodan çıkmak için o tıkanıklığın açılması gerekir. Hani bir ufak değişiklik yapılacak ki ya beslenme düzeninde ya antrenman düzeni değiştirilecek. Siz tekrar kilo vermeye ya da kas geliştirmeye devam edebilirsiniz. Hayatımızda da aynı bunun gibi böyle tıkanıklık ya da plato dönemleri oluyor. Bir sonraki aşamaya geçmek için biraz farklı, daha zor değil ama daha farklı şeylere odaklanmak gerekiyor.
1: Evet. Peki bu dönemin üstesinden nasıl geldin? Neler yaptın sen?
0: Birincisi kendime çok sabırlı davrandım ve şöyle, daha önce depresyon meselesinde de dediğim gibi bunun geçeceğini, sonuçta bir şeyler değişecek ve o plato döneminden, o tıkanıklık döneminden çıkacağız. Bunu kabul etmek gerekiyor. Kendimize hoşgörülü davranmak gerekiyor. Ve ben o sırada sabah sayfalarını çok kullandım. Çünkü zaten madem bir şey yapamıyorum, yapabilecek bir şeyim kalmamış. Sadece yazarak aslında kendimi daha sonra olacakları hazırlayabiliyorum. Ve o tıkanıklık döneminin bana zarar vermesini engellemiş de oluyorum aslında. Çünkü tıkanıklık dönemleri insanlarda çok ciddi özgüven kaybına sebep olabiliyor.
1: Peki sabah sayfalarını yaşamımızda daha çok netlik oluşturmak ve tıkanıklıkları aşmak için nasıl kullanabiliriz?
0: Öncelikle sabah sayfasının ne olduğunu sürekli dinleyenler biliyorlar ama aramıza yeni katılanlar için şöyle bir dakikada özetleyeyim, sonra bir araya girelim. Sonra bu soruna cevap vereyim, olur mu?
1: Olur.
0: Sabah sayfaları normalde evet günlük gibi, senin de dediğin gibi. Ama günlüklerde biz hep duygularımızı yazıyoruz ya da o gün ne yaptığımızı vesaire yazıyoruz ya da o günkü planlarımızı yazarız ya genelde. Sabah sayfaları biraz öyle değil. Yine bunları yapabiliriz. Bunların haricinde ama bollukla bereketle alakalı mesela çalışmak istiyorsak bunun için belirli sorular var. O sorular üzerinde odaklanmaya çalışıyoruz. Depresyonu atlatmak için depresyonla alakalı bize hatırlamamız gereken şeyleri hatırlatacak sorular soruyoruz ve bunların cevaplarını yazıyoruz. Yani spesifik bir konu üzerinden derinleştiğimiz sayfalar sabah sayfaları ve demiştik ki normalde ideali günde yarım saat yazmak ve sabah yazmak ama kimse normalde olması gerekenden yarım saat erken kalkmaktan hoşlanmıyor. Ya da işte anneler babalar çocuklarla ilgileniyor oluyor. İşte çocuklar apar topar çantaları hazırlayıp işte giyinip vesaire çıkma derdinde. Sabah mümkün olmadığı zaman herhangi bir zamanında günün vakit bulduğumuzda odaklanabildiğimizde yazabileceğimiz bir şeyler. Ama aynı zamanda 5 dakikada yazıldığı zaman da oluyor. Yeter ki zinciri kırmadan devam edebilelim. Hadi kısa bir araya gidelim.
1: Araya girelim. Bu arada siz bugünkü konuyla ilgili belki sorularınız varsa, paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Aramıza yeni katılanlar için tekrar söylüyoruz. Başka Bir Dünya adlı bir gençlik ve kişisel gelişim programındasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz tıkanıklık zamanları. Evet. Ve hayatımızda böyle bir netlik olmayan dönemlerde sabah sayfalarını kullanarak nasıl bu işin içinden çıkarız buna bakacağız.
1: Evet.
0: Evet, şimdi demin yönelttiğin soruyu geri alabilir miyim?
1: Evet, demiştim ki sabah sayfalarını yaşamımızda daha çok netlik oluşturmak için ve tıkanıklıkları da aşmak için nasıl kullanabiliriz?
0: Evet, üzerine yoğunlaşmamız gereken belirli sorular var. Bunları yazarak, bunların cevaplarını yazarak, kendi kafamızda da ya gerçekten bu kadar işin içinden çıkılmaz durumda mı yazı anlamış oluyoruz. Çünkü bazen aslında bir çare orada oluyor ya da yapabilecek bir şeyler kalmış oluyor ama biz görmüyoruz. Bir de işte kendimizi hazırlayabiliriz bu şekilde. Hı hı. Neler yazabiliriz mesela?
1: Evet.
0: Öncelikle daha önce böyle bir tıkanıklık zamanımız oldu mu?
1: Evet.
0: Bunu bir düşünmek gerekiyor. Hı hı. Ve yazmak gerekiyor. Daha önce de evet hani bir kere işten çıkmıştım ya da işte bir kere yine sınav sonucu bekliyordum ve işte şöyle şöyle olmuştu ya da işte yine spor yapıyordum da artık kas kütlesi kazanmam durdu işte ya da kilo vermem durdu ya da bir yerden sonra artık ilerleyemedim bu kadar demek ki dedim dediğiniz ve aştığınız bir zaman oldu mu? Öncelikle bunu bir yazmak gerekiyor. Çünkü eğer bir kere böyle bir eşiği aştıysanız, şu anki tıkanıklığınızı da aşabilirsiniz demektir. Ve orada o tıkanıklığı aşarken neler yaptınız? Bunu nasıl başardınız?
1: Çünkü bu sonrasında da yaşayabilme olasılığınız olan durumlar için belki size rehberlik edebilir. Ya da aslında şimdiki yaşadığınız şeyin de aslında çok da büyütmemeniz gereken bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Hı hı. Belki bu açıdan iyi gelebilir.
0: Aynen öyle. Hı hı. Sonuçta düşünün ki küçükken çok böyle büyüttüğümüz bazı sorunlar oluyordu. Sonra onu aştık. Ya da bir video oyunu yani bir oyun oynarken ilk başta mesela bir level'ı geçerken ya burada ne kadar zorlanmıştım diyorsunuz. Sonradan o size çocuk oyuncağı olarak geliyor. Yani hayat böyle bir şey. Zaten bu tıkanıklıklar olmasa bir aşama öteye gidemiyoruz. O yüzden öncelikle bunlar bize verilen güzel şeyler. O level'ı tamamladığımızı gösteren bir durum aslında.
1: Evet. Yani şunların üzerine belki düşünebiliriz.
0: Hı hı.
1: Birincisi, şu anda beni ne mutlu ederdi?
0: Evet, bu hayatımızda netlik kazandırmak için her zaman kendimize sorabileceğimiz en önemli sorulardan biri. Tamam, anlıyoruz. Zaten sabah sayfaları bunun için kendimizi neden kötü hissettiğimizi yazıyoruz. Tamam, bu kısmında bir problem yok. Tabii ki dışa dökmemiz gerekiyor, dışsallaştırmamız gerekiyor. Ama peki ya çözüm? Şunu düşünün, her şey mümkün olsaydı. Yani paranız da var, zamanınız da var, her şeyiniz var. Şu anda sizi ne mutlu eder? Ve her biri üzerinden, diyelim 5 şey yazdınız. Devam edin. Yani mesela herkes ilk başta daha çok param olsun yazıyor. Tamam ama böyle değil. Şimdi para bir araç, bir amaç değil. Yani paranız olduğu için mutlu olmayacaksınız. Düşünün o zaman bir tane odada kapalı kaldınız, kucağınızda da bir sürü para var. Bir işe yarayacak mı, yaramayacak. Demek ki asıl istediğimiz şey para değil. Şimdi paranız olsa ne yapacaksınız peki? İşte sonra diyorlar ki şunu alırdım, bunu alırdım. Tamam. Mesela telefon. Evet. Yeni telefon alırdım. Tamam ama bu da bir amaç değil. Çünkü biz o telefonu neden almak istiyoruz? Tekrar kendinize sorun. Tamam, telefonu alınca ne yapmak beni mutlu edecekti? Hı-hı. Şimdi yavaş yavaş yaklaşıyoruz asıl meseleye. Sonra diyeceksiniz ki belki daha iyi videolar çekeceğim. Ya da belki diyeceksiniz ki arkadaşlar arasında daha havalı olacağım. He. Şimdi yavaş yavaş noktaya gelmeye başladık. Bir, diyelim ki dediniz daha iyi videolar çekeceğim. O zaman demek ki siz video editleme ya da böyle bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz? Böyle bir netlik mi belirmeye başladı? O zaman yazacağımız şey daha çok param olsun, yeni telefonum olsun değil. Kendime daha fazla video editleme fırsatı, imkanı istiyorum. Ve belki böyle part-time bir işe başvuracaksınız ve zaten imkanı o ofisteki cihazlar sağlayacak. Bazen amacımız, yani aslında istediğimiz şeye gitme yolumuz bizim farklı olabilir. Tıkanmamızın sebebi o. Çünkü sürekli diyoruz ki param yok, param yok, param yok. İşte kamerayı alamıyorum mesela. Halbuki parayla alakalı değil. Eğer istediğimiz şey daha güzel fotoğraflar çekmekse, belki bir stüdyoda çalışmaya başlayacağız ve o imkanlar, o cihazlar zaten bize gelecek. Dediysek eğer ikinci şey örneğe geçelim. İşte telefon istiyorum dedim. Ondan sonra dedim ki arkadaşlar arası daha havalı olacağım. Eğer buna geldiysem arkadaşlar arasında neden havalı olmak istiyorum? Kendime beğenilmiyor mu hissediyorum? Demek ki benim bunun üzerine çalışmam lazım. Daha beğenileceğim bir ortamda olmak istiyorum. O zaman belki bana değer vermeyen insanların arasından çıkıp bana daha çok değer veren kişilerin arasına girmem lazım. Çünkü benim değerim elimdeki telefonla ölçülebilecek bir şey değil. Gördünüz mü? Şu anda tam olarak neyin olmasını isterdim sorusundan gelip aslında neyin eksikliğini hissettiğinize ve bambaşka açık fikirlere geldik. Telefon dedik ama sosyal olarak daha kabul edilme ihtiyacına mı gidiyorum? Yoksa bir iş değişikliği ya da bir part-time iş isteği ya da bir hobi gibi bir yere mi geliyorum? Bunları önce iyi algılamam lazım. Ve bunu her şey için, hani diğer ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci şey ne istediğiniz? Hani çünkü bunun başlangıcı daha çok param olsun istiyorumdu. Şu anda sizi ne mutlu eder? Bunları yazınız.
1: Evet.
0: Ve bunların her birine neden? Öyle olunca ne olacak? Öyle olunca ne olacak? Bunları sürdürmeye çalışın. Hani iyice derinine ulaşana kadar sürdürün. Hadi kısa bir ara verelim.
1: Ara verelim. Sonrasında tekrardan uzun uzun devam ederiz. Bu arada dediğimiz gibi siz de bize bugünkü konuyla alakalı yorumlarınızı, paylaşmak istediklerinizi lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız. And your mercy endures forever. Say it again, you are good. And your mercy endures forever. Now come on, clap your hands and shout if you believe it tonight. Come on, everybody.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radio Light dinleyicileri, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hayatımızda netlik oluşturmaktan söz ediyoruz bugün ve sabah sayfalarını bu amaçla nasıl kullanırız? Hayatımızı nasıl netleştiririz? Tıkanıklıklarımızdan, hani hiçbir yere gidemiyoruz, böyle kaldık dediğimiz noktalardan nasıl çıkarız? Sabah sayfalarını kullanarak bugün buna bakıyoruz. Ve ilk maddemiz, sabah sayfalarında odaklanmamız gereken, şu anda her şey mümkün olsaydı seni ne mutlu ederdi? Bunun üzerine konuştuk. Diğeri nedir?
1: Bunun önündeki engeller nedir?
0: Hı-hı.
1: Diyelim ki bizi ne mutlu edeceğini bulduk. Bunun önünde oluşabilecek engeller nelerdir?
0: Hı-hı. Bu farklı. Mesela diyelim, deminki örnekten devam ediyorum. Dediniz ki daha kabul edildiğim bir sosyal çevre. Neden yok? İşte çünkü etrafımdakiler öyle değil. Tamam, peki neden başka bir sosyal çevreye giremiyorum? Belki bir hobi grubuna girebilirim. Bunun önündeki engel nedir? Şuna dönmemek gerekiyor. Ben bir video editörü olmak istiyorum. Neden olmuyor? Çünkü telefonum yok. Değil. Bu telefon olmadan nasıl yapılabilir? Hani bana bu araçları ya da bu imkanı ne gibi bir ofis ya da kim sağlayabilir? Bunun önünde duran engel nedir? Ben bu engelleri nasıl kaldırabilirim?
1: Evet, bir başka maddede enerjimi ne sömürüyor?
0: Bu çok önemli bir
1: çok önemli
0: madde.
1: Evet.
0: Şimdi bu diğer ilk ikisiyle bağımsız bir şey. En çok neye zaman, en çok neye para, en çok neye enerji harcıyorsunuz? Yani kaynaklarınızı sömüren şeyler neler, bunları bulun. En çok sizi ne yoruyor? Ve çözümler bulmaya çalışmak gerekiyor buna. Çok basit şeyler oluyor bazen. Mesela bazı kişiler diyor ki yollarda yoruluyorum. Tamam. O zaman daha yakın bir okula, yakın bir işe, yani iş değişikliği yapıp geçiş yapılabilir. Çünkü hayatınızda sürekli sizi mutsuz eden bir trafik ve yolda 3 saat kaybetme durumu varsa, ki ben böyleydi benim durumum, böyle yaptım. Nasıl çözebilirim diye düşündüm. Ya oraya taşınacağım ki bunu istemedim, ya da kariyerimi değiştireceğim ki bu oldu. Herkese çok korkunç bir şey gibi geliyor bazen. Nasıl olur, işten çıkarsam ya iş bulamazsam? Hayır. İşten çıkmadan önce bunu zaten planlıyor olacaksınız ve bunun üzerine çalışıyor olacaksınız, değil mi?
1: Evet, katılıyorum.
0: Mesela anneler diyecek ki işte bütün gün çocukla uğraşıyorum ya da bütün gün evle uğraşıyorum. Tamam, doğru, evet. Peki çocuğun kendi sorumluluğunu daha fazla almasını nasıl sağlarım? Benim annem bir noktada dedi ki bana, sen bunu kendin yapabilir misin? Evet, yaparım. O zaman ben artık sabahları sana kahvaltı hazırlamak için kalkmayacağım dedi. Ve yani buna karar verdik. O kendi başına aldığı bir karar değil. Çok doğru bir karardı. Çünkü geç yatmak durumunda kalıyordu. Ve hani neden benle erken kalkıp da hayatını daha zor bir hale getirsin? Ben kendim işte bir şeylerimi, onun akşamdan hazırladığı bir şeyleri atıştırıyordum. Hazırlanıp çıkıyordum. Ve böyle olunca o kendine daha fazla uyuyabildiği için, daha fazla dikkat edebildiği için kendine daha mutlu bir anne oldu. Hani ben okuldan geldiğimde daha uykusunu almış, güler yüzlü, daha az yorgun bir anneyle karşılaşıyordum. O yüzden de siz de acaba çocuklarınıza daha ufak başka sorumluluklar verebilir misiniz? Ya da ev temizliği mi? Bu nasıl daha düzenli hale getirilebilir? Acaba size yardım edebilecek insanlar var mı? Bazen bütün evi süpürmek bir kişi için zor. Ama mesela ne bileyim, herkes bir odayı süpürse belki o kadar da zor olmayacak. Ya da bilemiyorum, hani kuzenim mesela oğluna balkonu yıkatıyordu. Bazen bir şeyler iş bölümü yaparak hayatımızı çok daha kolaylaştırabiliyoruz.
1: Evet. Neye hayır demeyi öğrenmeliyim? Bunun farkına varabiliriz belki.
0: Sen bu konuda kendini ne durumda görüyorsun? Diyebiliyor musun hayır?
1: Önceden diyemiyordum ama artık demeye başladım. Çünkü sürekli karşımdakini mutlu etme şeyindeydim. Ama bu sefer kendimden çok ödün vermeye başladığımı fark ettim. O durumda demeye başladım, evet.
0: Birilerine hayır demek onların sizi sevmeyeceği anlamına gelmiyor. Ya da sizin onları sevmediğiniz anlamına gelmiyor. Hayır, sizin bahçelerinizin duvarıdır, çitidir. Şimdi diyelim ki benim çok güzel bir bahçem var. Ve hiç hayırım yok. Hiç çitim yok. Herkes öyle hani langır lungur içeri dört nala giriyor. Bütün meyvelerimi koparıyor, yerlere atıyor. Çiçeklerimi koparıyor, alıyor. darbeder oluyor benim bahçem. Hiçbir zaman insanları tam olarak ya da dışarıdakili herhangi bir şekilde kimseyi mutlu etmemiz mümkün değil. Şundan bahsediyorum. Bir şey istediler. Şunda bana yardım eder misin? Evet. Şunda bana yardım eder misin? Evet. Gitgide benim kendime ayırdığım zaman azalıyor. Gitgide enerjim gidiyor. Tamam edeyim. Evet, evet, evet. Sonra bir gün yapamayacak halde olduğunuzda dünyanın en kötü insanı siz olursunuz. Sanki o sizin görevinizmiş de siz onu artık reddediyormuşsunuz gibi olur. Halbuki böyle bir şey yok. O yüzden bir şey kabul ettiğin zaman bir seferliğine mahsus yapabilirim. Eğer gerçekten yapacak gücünüz varsa ve isteğiniz varsa. Ama sürekli böyle bir şey yapamayabilir mi? Söyleyebilmek gerekiyor. Çünkü insanların sizi sevmesi sizden bekledikleri çıkardan dolayı olmamalı. Zaten siz olduğunuz için, kendiniz olduğunuz için değerlisiniz. Dolayısıyla insanların işine yaramasanız da değerlisiniz. Ve bu böyle olmalı. Bugün yapamayacağım, kusura bakma. Ya da ben bundan hoşlanmıyorum, kusura bakma. O çitlerimizi oraya koyacağız ki bahçemiz, kendimiz sağlam kalabilelim.
1: Çok gerçekten gerekli.
0: Hadi kısa bir ara verelim mi?
1: Evet, ondan sonrasında tekrardan uzun uzun devam edebiliriz. Bu arada belki siz konuda neler yapıyorsunuz, bunları paylaşmak isteyebilirsiniz, yazabilirsiniz bize. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyanın insanları, hayatımızda nasıl netlik oluşturabiliriz? Sabah sayfalarımıza şu anda bahsettiğimiz şeyleri yazacağız efendim. Bunları yazdıkça kendimizi daha derinden tanıyacağız. İçinde bulunduğumuz durumları daha iyi analiz edeceğiz. Ve tabii ki de çözümler zaten kendiliğinden kucağımıza düşecek. Evet, geçelim bir sonrakine, daha sonra hepsini özetleriz.
1: Evet, önceliklerimizi nasıl şekillendirebiliriz? Bunun üzerinde düşünebiliriz.
0: Evet, önceliklerimizle alakalı olan şeyler, tamam bu kadar yoğunsun, bu kadar kaynakların gidiyor. Peki bunların arasında vazgeçebileceğin bir şey var mı? Bırakabileceğiniz bazı alışkanlıklar olabilir. Ya da artık birilerine yine hayır deyip bazı şeyleri hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir. Yani ben artık şunu yapamayacağım diyebilirsiniz. Bizim hayatımızda bir dönem vaktimiz olduğu için, yani pandemi döneminde daha doğrusu, online olarak felsefe kulübümüz ve film kulübümüz vardı.
1: Evet.
0: Daha sonra biz buna yetişememeye başladık. Ama yetişemediğimizde bunu da kendimize itiraf edemediğimiz için bir süre artık stres halinde yoldan yetişebilecek miyim, işte işten geldim, yorgunum, gerekirse aç kalıp yemek de yemeyip bütün gün de yani açız yorgunuz buna devam etmeye çalıştık. Ama işte bir yerde hayır, bunun bizden gitmesi gerekiyor artık, o sezon geçti, o mevsim geçti, bizim böyle bir şey için vaktimiz yok, bunu bırakabilmek gerekiyor. Ve bıraktık. Başka şekilde de olmayacaktı zaten. Ve bu bizim hayatımızda daha az strese sahip olmamızı sağladı. Şimdi tıkanıklıkla bunun alakası nedir? Bunları da arada söyleyelim. İşte olmuyor, şunu yapamıyorum, neden zamanım yok? Demek ki bir yerden bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Ya hayatımızdan birileri gidecek, ya alışkanlıklarımız gidecek, ya sosyal çevremiz değişecek, ya hobilerimiz değişecek. Zamanımızı harcadığımız alan değişecek. Bir şeylerin demek ki tıkandıysak değişmesi gerekiyor. Bunun hani nerelerden açılabileceğini görmek için de kendimize bu şekilde sormamız lazım.
1: Evet. Hayatımızı nasıl kolaylaştırabiliriz? Bunun üzerine düşünebiliriz.
0: Evet. Hayatımızdaki zorluklara odaklanmak yerine işte şöyle de tıkanıklık var, böyle de işte olmuyor, belirsizlik var. Yerine hayatımızı kolaylaştıralım. Hayatımızı nasıl kolaylaştırırız? Bununla alakalı aslında stresi azaltmakla alakalı bir bölüm yapacağız. Orada da bundan bahsedeceğiz. Ama bazı çok basit çözümleri olabiliyor hayatımızı kolaylaştırmanın. Örneğin işte zamanımızı vesaire normalde çok zorlanarak yaptığımız şeyleri harcamamak gibi. Aynı deminki gibi. Ama mesela şöyle şeyler. Ben sesli dikteyi kullanarak bir şeyler yazıyorum. Bu benden daha az zaman götürüyor. Ya da eğer teknolojik bir şeye başvurabiliyorsanız başvurabilirsiniz. Ya da hayatımızı kolaylaştırmak için şunu bilmek gerekiyor. Hayatımızı ne zorlaştırabiliyor? Nedir beni bu kadar tıkanmış hissettiren? O noktaları bulup bu konuda peki ben ne yapabilirim? Bu tıkanıklığım ne olsa açılırdı? Doğrudan çözüme odaklanmakla alakalı bir durumdan bahsediyoruz.
1: Evet. Ve her şey mümkün olsaydı şu an nasıl bir yaşam isterdin?
0: Evet. Şimdi gelelim bu en önemli kısmı. Zaten asıl uzun uzun yazmanız gereken kısım da bu. Şunu düşüneceğiz. Her şey mümkün olsaydı. Vizyon klasörlerinden bahsetmiştik daha önce. Böyle yapmak zorunda değilsiniz. Sabah sayfalarına sadece yazabilirsiniz. Nasıl bir eviniz olmasını isterdiniz? Her şeyi belirleyin. Spesifik olarak. Gözünüzde canlandırın. Çizebiliyorsanız çizin. Nasıl bir şehirde her şey mümkün olsaydı? Mesela benimki büyük bir şehir değil. Her şey mümkün olsaydı ben muhtemelen en fazla işte 400 bin nüfuslu küçük bir şehirde olurdum. Benim için bir şehirde neler önemli? Sizin için neler önemli yaşadığınız yerde? Benim için doğaya ulaşmak ama aynı zamanda da istediğim zaman hani bir kafeye gidebileceğim ya da işte alışveriş merkezi de olabilecek belki bir yerlere ulaşabilmek. Yani ben bütünüyle bir dağ köyünde yaşayamam. Bunu önce belirlemek lazım. Ve bunları baya baya araştırıyoruz. Mesela ben bir şehri çok seviyorum. Oradaki bütün ev fiyatlarına baktım. Oradaki evleri işte gezdim, baktım internet üzerinden. Ondan sonra interneti kullanarak o sokaklarda yürüdüm sanal olarak. Gezdim, baktım. Nereler var, neler yapılıyor. Bunlar vizyon çalışması için çok önemli. Tamam, şehri seçtik. Nasıl bir önemli? Tamam, şehri seçtik. Nasıl bir ev? Apartmanda mısınız? Bahçeli bir evde misiniz? Yani eğer tek başınaysanız, düşünün, o hayatı hayal edin. Ben kendi adıma, evet, bahçesi olan ama küçük evleri seviyorum. En fazla 60 metrekare olan. Yani çünkü eşimleyim ve yani kalabalık misafirlerim olmuyor. Kalabalık olduğu zaman da küçük bir ortamda da zaten olunabiliyor. Onun haricinde çok büyük bir ev benim için yani kutu gibi olması daha hoşuma gidiyor. Az eşya olması. Eşyalarınızı düşünün. Nasıl döşerdiniz? Ne gibi işte yatak odasını, oturma odasını düşünün ya da tek bir oda mı bu? Hayal edin. Her şey mümkün olsaydı nasıl bir hayatınız olurdu? Hadi kısa bir araya gidelim.
1: Bu arada konuştuklarımızla ilgili siz paylaşmak istediklerinizi bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: notlarına yazıyoruz ve en son geldiğimiz noktada neler yazmamız gerektiğini konuşmuştuk. Hı hı. En sonunda şunu anlatıyorduk. Her şey mümkün olsaydı nasıl bir hayatım olsun isterdim? Yani doğaya ulaşmak vesaire vesaire ya da evimizi nasıl döşemek istiyoruz? İşte büyük camları olsun, ufak bir bahçesi olsun, evimden çıkıp çimene basabileyim. Siz de düşünün, kendiniz nasıl bir hayat isterdiniz? Ve bunları niye istiyorsunuz? Mesela havuzlu villa istiyorsanız neden? Ne yapacaksınız? Ben işte kalabalık seviyorum, arkadaşları çağırıp parti yapacaktım diyebilirsiniz. Bu sizin eğilimlerinizi gösterecek. Daha demek ki sosyalleşmeye ihtiyacınız var. Buradan bunu anlayacağız. Bir sonraki maddemiz nedir?
1: Kendi mesleğim haricinde yapabileceğim 5 meslek. Evet. Seçsem neleri seçerim?
0: Yine her şey mümkün olsaydı. Evet. Yani parasız kalmayacaksınız. Ve evet, bu işlere sizi alacaklar. Yalnız herkes ben futbolcu ya da ben şarkıcı olacağım demesin. Hayal ettiğiniz meslek değil, yapabileceğiniz 5 meslek. Hı hı. Ben öğretmenken bunu yazdığımda kendime yapabileceğim, işte çevirmen olabilirim, şarkıcı olabilirim, yazar olabilirim, metin işte yazarı, reklamcı gibi ya da programcı olabilir mi yazmadım açıkçası, programcıyı düşünmemiştim. Ve bir sürü böyle meslekler yazdım ve daha sonrasında şuna baktım. Benim kariyerim zaten o normalde olduğum şeyin haricine evriliyor. Yani benim orada belki şunu yapabilirdim. İşte mesela ben normalde muhasebeyle ilgileniyorum ya da bankacıyım. Ama pasta yapımı kursuna gitmiştim ve başarılıydım. Ve belki de ileride benim mesleğim olacak. Bir pasta sanatçısı olabilirim belki. Ya da emlakçılığı bırakıp makyöz olabilirim belki. Ya da böyle çok kişi tanıyorum. Bir yöneticiydi kendisi. Squash öğretmeni oldu. Yani hobi olarak squash oynamaya başlamış. Sonra çok iyi ilerlemiş. Ve öğretmen oldu, antrenör oldu. Netice itibariyle bir düşünün bakalım. Eğer şu anki işinizi yapmasaydınız, parasız kalacağım telaşı olmasaydı ne iş yapmak isterdiniz? Nasıl bir hayat? Büyük bir aileyle mi, küçük bir aileyle mi, yalnız mı yaşıyorsunuz? Sonra ne gibi bir mesleğiniz var? Bunu bulduk. İdeal olarak bir sonraki nedir?
1: En büyük 5 korkunuz.
0: Hı hı. Şimdi ideal olana odaklandık. Kendimize bir hayat kurduk. Bunun aslında daha adım ötesi de var. Ama bizi bundan geri ne tutuyor? Bizi bunlardan geri tutan muhtemelen korkularımız. Ne gibi korkularımız? Şeylerden bahsetmiyorum. Ben örümceklerden korkarım değil mesela. Çünkü örümcek fobisi ise onun bağlı olduğu bir şeylere bakmak gerekiyor. Onu daha bir uzmanla bakmak lazım. Hı hı. Ama hayatta şöyle olursa ben biterim dediğiniz ne var? Hı. Bu 5 şeye bir bakın. O zaman aslında bu ideal yaşamınızın önüne bunları koyduğunuzu göreceksiniz. Belki mesela işinizi değiştirmekten korkmanızın sebebi parasız kalmak istemiyorsunuz. Yani bundan korkuyorsunuz. O yüzden ömrünüz boyunca adım atamıyorsunuz. Ne uzayıp ne kısalıp böyle olduğunuz yerde kalıyorsunuz ve mutsuz oluyorsunuz. İşte orada hayatıma tıkandım. Her gün bir öncekinin aynısı ve ben mutsuzum dediğiniz bir zaman varsa belki o korkuyu atıp cesaretli olmak, güçlü olmak gerekiyor. Ve belki de bambaşka bir dünya açılacak önünüzde. Bir sonraki nedir?
1: Neden beni mutlu eden şeylerden uzak kalıyorum?
0: Neden uzak kalıyorsunuz? Yüzmeye gitmek istiyorum, gidemiyorum. Neden zamanım yok? Çocuklarla ilgilenmem lazım. Ya da yüzmeye gitmek istiyorum, gidemiyorum. Neden? Ders çalışmam lazım. Peki. Pek çok arkadaşım ve öğrencilerim de çok da başarılı öğrencileri. Genelde bakın sabah antrenmana gidiyorlar, antrenmandan okula geliyorlar. Onu bir şekilde çözmüşler. Ve tam tersi de egzersiz yaptıkları için ve sevdikleri bir şey yaptıkları için dersleri de normalden daha iyi. Derslerini kötü etkileyeceğini tam tersi iyi etkiliyor. Siz de normalde ne yapmak istiyordunuz? Neden bundan geri kalıyorsunuz? Sizi bundan geri çeken şey nedir? Bunu bir düşünün. Bir sonrakine geçelim.
1: Kendimi ne hakkında geliştirmek isterim?
0: Yine her şey mümkün olsaydı ne öğrenmek isterdiniz? Bir temizlik görevlisi ablamız vardı çalıştığım okulda. Ona sorduk, röportaj yaptım ona. Dedi ki, Ben pasta yapmayı öğrenmek isterdim. Oradan zaten

0: geldi örnek aklıma. Hı-hı. Pasta tasarımcısı, yani hani artistik olarak yapıyorlar ya artık pastaları, olmak istiyormuş. Hı-hı. Ki olabilir. Önündeki engel ne bunun? Öncelikle işte emekli olayım, öyle yapacağım dedi. Çünkü bir gelirinin, sabit gelirinin olmasını istiyor. Hı-hı. Gayet mantıklı. Bir planı var artık. Bir sonraki nedir?
1: İdeal yaşam benim için nedir?
0: Hı. Şimdi şehrimiz, evimiz belli. Kimlerle yaşadığımız belli. İdeal yaşamın içinde başka neler var? Hangi mesleği yapacağımızı belirledik. Hı-hı. Diyelim ki ben pasta sanatçısı olarak yaşayacağım ya da işte squash antrenörü olacağım. Bir gününüzü, ideal yaşamınızın bir gününü yazın. İdeal yaşamınızın bir gününden kastım. Saat kaçta kalktınız? Gayet böyle ders programı. Pazartesi, salı yazın. Pazartesi şu saatte kalkarım. Sonra şunu yaparım, bunu yaparım. Bayağı ders programı gibi. Bunları yazmak gerekiyor. Kalktım, işte kahvaltı yaptım falan falan. Sonra hani işe nereye gidiyorsunuz? Nerede çalışıyorsunuz? Göreviniz ne? Diyelim işte bir kafem var. Ya da işte pastanem var, pasta yapmaya gidiyorum. Ya da önce alışverişi yapıyorum, sonra pastaneye gidiyorum. Şunları işte düzenliyorum. Şu saatle şu saat arasında e-maillere cevap veriyorum. Bilemiyorum artık ne yapıyorsanız. Ya da işte şu günler saç bakımım var, şu günler sakal tıraşı işte için berbere gideceğim. Her şey olabilir. Şu günler spor yapacağım, bu günler bilmem ne. Bütün haftanızı saat saat yazın. Ben kendime böyle bir gün yaptığımda salı günü akşamlarına konserim olduğunu koymuştum. Sonunda televizyonda program yapmaya başladık ve evet müzikli bir program ve salı günleri o program denk geldi. Vizyon böyle bir şeydir. Fark etmeden kendinizi oraya çekersiniz. Hayatınız o şekilde şekillenir. İşte böyle. Başka bir şeyimiz var mı?
1: Son olarak da çevremde neleri değiştirmek isterdim? Bunun üzerinde düşünebiliriz.
0: Çevrenizdeki insanların iradesini değiştiremezsiniz. Yani birisi bu da ne biçim insan değil. Onlarla iletişim kurma yolunu ve ilişkilerinizi değiştirebilirsiniz. Yani bu nasıl olacak? İşte daha pozitif şöyle şöyle insanlarla mı olmak istiyorsunuz? Okul çevreniz mesela hoşunuza gitmiyor mu? Koşu kulübüne girin. O sosyalleşme ihtiyacınızı oradan hani giderebilirsiniz. Yine ideal hayatınız, işte nerede yaşıyorsanız, kimlerle yaşıyorsanız. Haftanın iki günü işte ne bileyim bisiklet kulübüyle bisikletle işte gezeceğiz. Ya da yürüyüşlere çıkacağız. Son derece güzel bir şey.
1: Evet. Kesinlikle.
0: Tamam mı?
1: Evet, tamamladık.
0: Evet, yine programımızın sonuna geldik.
1: Evet.
0: Bütün bunlar üzerine, yani özetlemek gerekirse, ideal yaşam sizin için ne? Bunun önünde duran engeller ne? Mümkün olduğu kadar bu engeller nasıl aşılır? Bunları detaylı bir şekilde kendinize sunduğunuz zaman hayatınızda ufak ufak neleri değiştirebilirsiniz, netlik kazanmış olacak. O zaman kendinizi tıkanmış böyle bir yerde, ömrümüzün sonuna kadar ben aynı bunları yapmaya devam edeceğim, ben yaşamak istemiyorum fikrinden kurtulacaksınız.
1: Evet.
0: Çünkü yaşam güzel ve yaşam her zaman tekrar başlar. Yeter ki siz bu netliği kendinize oluşturabilin. Her seferinde söylüyoruz, sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir.
1: Umarız.
0: Bir sonraki başka bir dünyada görüşmek üzere.
1: Görüşmek dileğiyle.
0: Kendinize çok iyi bakın.
1: Evet. Sevinçle kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 18. Bölüm Sürekli Dua.
1: İsa öğrencilerine hiç usanmadan her zaman dua etmeleri gerektiğini belirten şu benzetmeyi anlattı. Kentin birinde Tanrı'dan korkmayan, insana saygı duymayan bir yargıç vardı. Yine o kentte bir dul kadın vardı. Yargıca sürekli gidip davacı olduğum kişiden hakkımı al diyordu. Yargıç bir süre ilgisiz kaldı ama sonunda kendi kendine ben her ne kadar Tanrı'dan korkmaz, insana saygı duymazsam da bu dul kadın beni rahatsız ettiği için hakkını alacağım. Yoksa sürekli gelip beni canımdan bezdirecek dedi. Rab şöyle devam etti. Adaletsiz yargıcın ne söylediğini duydunuz. Tanrı da gece gündüz kendisine yakaran seçilmişlerinin hakkını almayacak mı? Onları çok bekletecek mi? Size şunu söyleyeyim. Onların hakkını tez alacaktır. Ama insanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı?
0: Ferisi ve vergi görevlisi.
1: Kendi doğruluklarına güvenip başkalarına tepeden bakan bazı kişilere İsa şu benzetmeyi anlattı. Biri ferisi, öbürü vergi görevlisi iki kişi dua etmek üzere tapınağa çıktı. Ferisi ayakta kendi kendine şöyle dua etti. Tanrım, öbür insanlara, soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere ya da şu vergi görevlisine benzemediğim için sana şükrederim. Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün kazancımın ondalığını veriyorum. Vergi görevlisi ise uzakta durdu, gözlerini göğe kaldırmak bile istemiyordu. Ancak göğsünü döverek, Tanrım ben günahkara merhamet et diyordu. Size şunu söyleyeyim, ferisi değil, bu adam aklanmış olarak evine döndü. Çünkü kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan ise yüceltilecekti.
0: İsa küçük çocukları kutsuyor.
1: Bazıları bebekleri bile İsa'ya getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Bunu gören öğrenciler onları azarladılar. Ama İsa çocukları yanına çağırarak, ''Bırakın, çocuklar bana gelsin, onlara engel olmayın.'' dedi. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindi. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez.
0: Zenginlik ve sonsuz yaşam.
1: İleri gelenlerden biri İsa'ya, ''İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?'' diye sordu. İsa, ''Bana neden iyi diyorsun?'' dedi. ''İyi olan yalnız biri var. O da Tanrı'dır. Onun buyruklarını biliyorsun. Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin. Bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum.'' dedi adam. İsa bunu duyunca ona, ''Hala bir eksiğim var.'' dedi. ''Neyin varsa hepsini sat, parasını yoksullara dağıt. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle.'' Adam bu sözleri duyunca çok üzüldü. Çünkü son derece zengindi. Onun üzüntüsünü gören İsa, ''Varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne kadar güç.'' dedi. Nitekim devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydı. Bunu işitenler, ''Öyleyse kim kurtulabilir?'' dediler. İsa, ''İnsanlar için imkansız olan Tanrı için mümkündür.'' dedi. Petrus, ''Bak, biz her şeyimizi bırakıp senin ardından geldik.'' dedi. İsa onlara şöyle dedi. ''Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği uğruna evini, karısını, kardeşlerini, annesiyle babasını ya da çocuklarını bırakıp da bu çağda bunların kat kat fazlasına ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur.''
0: İsa ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor.
1: İsa 12'leri bir yana çekip onlara şöyle dedi. ''Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. Peygamberlerin insanoğluyla ilgili yazdıklarının tümü yerine gelecekti. O öteki uluslara teslim edilecek. Onunla alay edecek, ona hakaret edecekler. Üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o üçüncü gün dirilecek.'' Öğrenciler bu sözlerden hiçbir şey anlamadılar. Bu sözlerin anlamı onlardan gizlenmişti. Anlatılanları kavrayamıyorlardı.
0: Bir körün gözleri açılıyor.
1: İsa Eriha'ya yaklaşırken kör bir adam yol kenarında oturmuş dileniyordu. Adam oradan geçen kalabalığı duyunca ne oluyor diye sordu. Ona Nasralı İsa geçiyor dediler. O da ey Davut oğlu İsa halime acı diye bağırdı. Önden gidenler onu azarlayarak susturmak istedilerse de o ey Davut oğlu halime acı diyerek daha çok bağırdı. İsa durup adamın kendisine getirilmesini buyurdu. Adam yaklaşınca İsa senin için ne yapmamı istiyorsun diye sordu. O da ya Rab gözlerim görsün dedi. İsa gözlerin görsün dedi. İmanın seni kurtardı. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve Tanrı'yı yücelterek İsa'nın ardından gitti. Bunu gören bütün halk Tanrı'ya övgüler sundu.
0: 19. bölüm. İsa ile Zakay.
1: İsa Eriha'ya girdi. Kentin içinden geçiyordu. Orada vergi görevlilerinin başı olan Zakkay adında zengin bir adam vardı. İsa'nın kim olduğunu görmek istiyor ama boyu kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu. İsa'yı görebilmek için önden koşup bir yabanıl incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti. İsa oraya varınca yukarı bakıp Zakkay çabuk aşağı in dedi. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Zakkay hızla aşağı indi ve sevinç içinde İsa'yı evine buyur etti. Bunu görenlerin hepsi söylenmeye başladı. Gidip günahkar birine konuk oldu dediler. Zakkay ayağa kalkıp Rab'be şöyle dedi. Ya Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa 4 katını geri vereceğim. İsa dedi ki, bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in oğludur. Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.
0: Güvenilirlik sınavı.
1: Oradakiler bu sözleri dinlerken İsa konuşmasını bir benzetmeyle sürdürdü. Çünkü Yeruşalim'e yaklaşmıştı ve onlar Tanrı'nın egemenliğinin hemen ortaya çıkacağını sanıyorlar. Bu nedenle İsa şöyle dedi. Soylu bir adam kral atanıp dönmek üzere uzak bir ülkeye gitti. Gitmeden önce kölelerinden 10'unu çağırıp onlara birer mina verdi. Ben dönünceye dek bu paraları işletin dedi. Ne var ki ülkesinin halkı adamdan nefret ediyor. Arkasından temsilciler göndererek bu adamın üzerimize kral olmasını istemiyoruz diye haber ilettiler. Adam kral atanmış olarak geri döndüğünde parayı vermiş olduğu köleleri çağırtıp ne kazandıklarını öğrenmek istedi. Birincisi geldi, efendimiz dedi, senin bir minan 10 mina daha kazandı. Efendisi ona, aferin iyi köle dedi. En küçük işte güvenilir olduğunu gösterdiğin için 10 kent üzerinde yetkili olacağız. İkincisi gelip, efendimiz, senin bir minan 5 mina daha kazandı dedi. Efendisi ona da, sen 5 kent üzerinde yetkili olacaksın dedi. Başka biri geldi, efendimiz dedi, işte senin minan. Onu bir mendile sarıp sakladım. Çünkü senden korktum, sert adamsın. Kendinden koymadığını alır, ekmediğini biçersin. Efendisi ona, ey kötü köle, seni kendi ağzından çıkan sözle yargılayacağım dedi. Kendinden koymadığını alan, ekmediğini biçen sert bir adam olduğumu bildiğine göre neden paramı faize vermedin? Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Sonra çevrede duranlara elindeki minayı alın, 10 minası olana verin dedi. Ona efendimiz dediler, onun zaten 10 minası var. O da size şunu söyleyeyim, kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince, onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin.
0: İsa'nın Yeruşalim'e girişi.
1: İsa bu sözleri söyledikten sonra önden yürüyerek Yeruşalim'e doğru ilerledi. Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci ile Beytanya'ya yaklaştığında 2 öğrencisini önden gönderdi. Onlara karşıdaki köye gidin dedi. Köye girince üzerine daha hiç kimsenin bilmediği bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getir. Biri size onu niçin çözüyorsunuz diye sorarsa Rabbin ona ihtiyacı var dersin. Gönderilen öğrenciler gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine anlattığı gibi buldular. Sıpayı çözerlerken hayvanın sahipleri onlara sıpayı niye çözüyorsunuz dediler. Onlar da Rabbin ona ihtiyacı var karşılığını verdiler. Sıpayı İsa'ya getirdiler. üzerine kendi giysilerini atarak İsa'yı üstüne bindirdiler. İsa ilerlerken halk giysilerini yola seriyordu. İsa Zeytin Dağı'ndan aşağı inen yola yaklaştığı sırada öğrencilerinden oluşan kalabalığın tümü görmüş oldukları bütün mucizelerden ötürü sevinç içinde yüksek sesle Tanrı'yı övmeye başladılar. Rabbin adıyla gelen krala övgüler olsun. Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun diyorlardı. Kalabalığın içinden bazı ferisiler ona, öğretmen, öğrencilerini sustur dediler. İsa, size şunu söyleyeyim. Bunlar susacak olsa taşlar bağıracaktır diye karşılık verdi.
0: İsa Yeruşalim için ağlıyor.
1: İsa Yeruşalim'e yaklaşıp kenti görünce ağladı. Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin dedi. Ama şimdilik bu senin gözlerinden gizlendi. Senin için öyle günler gelecek ki düşmanların seni setlerle çevirecek. Kuşatıp her yandan sıkıştıracaklar. Seni de bağrındaki çocukları da yere çalacaklar. Sen de taş üstünde taş bırakmayacaklar. Çünkü Tanrı'nın senin yardımına geldiği zamanı fark etmedi.
0: İsa satıcıları tapınaktan kovuyor.
1: Sonra İsa tapınağın avlusuna girerek satıcıları dışarı kovmaya başladı. Onlara evim dua evi olacak diye yazılmıştır ama siz onu haydut inine çevirdiniz dedi. İsa her gün tapınakta öğretiyordu. Başkâhinler, din bilginleri ve halkın ileri gelenleri ise onu yok etmek istiyor ama bunu nasıl yapacaklarını bilemiyorlardı. Çünkü bütün halk onu can kulağıyla dinliyordu.
0: 20. Bölüm İsa'nın Yetkisi.
1: O günlerden birinde İsa tapınakta halka öğretip müjdeyi duyururken başkâhinler ve din bilginleri ileri gelenlerle birlikte çıka geldiler. Ona, söyle bize, bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ben de size bir soru soracağım. Söyleyin bana, Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mı? Bunu aralarında şöyle tartıştılar. Tanrı'dan dersek ona niçin inanmadınız diyecek. Yok eğer insanlardan dersek bütün halk bizi taşa tutacak. Çünkü Yahya'nın peygamber olduğuna inanmışlardır. Sonunda nereden olduğunu bilmiyoruz yanıtını verdiler. İsa da onlara ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim dedi.
0: Bakir ağacıları benzetmesi.
1: İsa sözüne devam ederek halka şu benzetmeyi anlattı. Adamın biri bağ dikti. Bunu bağcılara kiralayıp uzun süre yolculuğa çıktı. Mevsimi gelince bağın ürününden payına düşeni vermeleri için bağcılara bir köle yolladı. Ama bağcılar köleyi dövüp eli boş gönderdiler. Bağ sahibi başka bir köle daha yolladı. Bağcılar onu da dövdüler. Aşağılayıp eli boş gönderdiler. Adam bir üçüncüsünü yolladı. Bağcılar onu da yaralayıp kovdular. Bağın sahibi ne yapacağım dedi. Sevgili oğlumu göndereyim belki onu sayarlar. Ama bağcılar onu görünce aralarında şöyle konuştular. Mirasçı budur. Onu öldürelim de miras bize kalsın. Böylece onu bağdan dışarı atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi onlara ne yapacak? Gelip o bağcıları yok edecek. Bağı da başkalarına verecek. Halk bunu duyunca Tanrı korusun dedi. İsa gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Öyleyse kutsal yazılardaki şu sözün anlamı nedir? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı oldu. O taşın üzerine düşen herkes paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. İsa'nın bu benzetmeyi kendilerine karşı anlattığını fark eden din bilginleriyle başkâhinler onu o anda yakalamak istediler. Ama halkın tepkisinden korktular.
0: Sezar'ın hakkı Sezar'a.
1: İsa'yı dikkatle gözlüyorlardı. Ona kendilerine dürüst süsü veren muhbirler gönderdiler. Onu söyleyeceği bir sözle tuzağa düşürmek ve böylelikle valinin yetki ve yargısına teslim etmek istiyorlardı. Muhbirler ona, öğretmenimiz, senin doğru olanı söyleyip öğrettiğini, insanlar arasında ayrım yapmaksızın Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermemiz kutsal yasaya uygun mu, değil mi diye sordular. Onların hilesini anlayan İsa, bana bir dinar gösterin dedi. Üzerindeki resim ve yazı kimin? Sezar'ın dediler. O da, öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin dedi. İsa'yı halkın önünde söylediği sözlerde tuzağa düşüremediler. Verdiği yanıta şaşarak susup kaldılar.
0: Dirilişle ilgili soru.
1: Ölümden sonra dirilişi yadsıyan Sadukilerden bazıları İsa'ya gelip şunu sordular. Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur. Eğer bir adamın evli kardeşi çocuksuz ölürse, adam ölenin karısını alıp soyunu sürdürsün. 7 kardeş vardı. Birincisi kendine bir eş aldı ama çocuksuz öldü. İkincisi de üçüncüsü de kadını aldı. Böylece kardeşlerin 7'si de çocuk bırakmadan öldü. Son olarak kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü 7'si de onunla evlendi. İsa onlara şöyle dedi. Bu çağın insanları evlenip evlendirilirler. Ama gelecek çağa ve ölülerin dirilişine erişmeye layık görülenler ne evlenir ne evlendirilir. Bir daha ölmeleri de söz konusu değildir. Çünkü meleklere benzerler ve dirilişin çocukları olarak Tanrı'nın çocuklarıdırlar. Musa bile alevlenen çalıyla ilgili bölümde Rab için İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı deyimini kullanarak ölülerin dirileceğine işaret etmişti. Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısıdır. Çünkü ona göre bütün insanlar yaşamaktadır. Artık ona başka soru sormaya cesaret edemeyen din bilginlerinden bazıları, öğretmenimiz güzel konuştun dediler.
0: Mesih kimin oğlu?
1: İsa onlara şöyle dedi. Nasıl oluyor da Mesih Davut'un oğludur diyorlar? Çünkü Davut'un kendisi Mezmurlar kitabında şöyle diyor. Rab, Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda ol. Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? Bütün halk dinlerken İsa öğrencilerine şöyle dedi. Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan hoşlanan, meydanlarda selamlanmaya, havralarda en seçkin yerlere, şölenlerde baş köşelere kurulmaya bayılan din bilginlerinden sakının. Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha ağır olacaktır.
0: 21. Bölüm Dul Kadının Bağışı.
1: İsa başını kaldırdı ve bağış toplanan yerde bağışlarını bırakan zenginleri gördü. Yoksul bir dul kadının oraya 2 bakır para attığını görünce, size gerçeği söyleyeyim dedi. Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Çünkü bunların hepsi kutuya zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın geçinmek için elinde ne varsa hepsini verdi.
0: Sonun belirtileri.
1: Bazı kişiler tapınağın nasıl güzel taşlar ve adaklarla süslenmiş olduğundan söz edince, İsa burada gördüklerinize gelince, öyle günler gelecek ki taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak dedi. Onlar da, peki öğretmenimiz bu dediklerin ne zaman olacak, bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak diye sordular. İsa, sakın sizi saptırmasınlar dedi. Birçokları ben oyum ve zaman yaklaştı diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin. Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek. Ama son hemen gelmeyecek. Sonra onlara şöyle dedi. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak. Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp zulmedecekler. Sizi havralara teslim edecek, zindanlara atacaklar. Benim adımdan ötürü kralların, valilerin önüne çıkarılacaksınız. Bu size tanıklık etme fırsatı olacak. Buna göre kendinizi nasıl savunacağınızı önceden düşünmemekte kararlı olun. Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki size karşı çıkanların hiçbiri buna karşı direnemeyecek, bir şey diyemeyecek. Anne babanız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ne var ki başınızdaki saçlardan bir tel bile yok olmayacaktır. Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız. Yeruşalim'in ordular tarafından kuşatıldığını görünce bilin ki kentin yıkılacağı zaman yaklaşmıştır. O zaman Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Kentte olanlar dışarı çıksın. Kırdakiler kente dönmesin. Çünkü o günler yazılmış olanların tümünün gerçekleşeceği ceza günleridir. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Çünkü ülke büyük sıkıntıya düşecek ve bu halk gazaba uğrayacaktır. Kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak bütün uluslar arasına sürülecekler. Yeruşalim, öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir. Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. İncir ağacına ya da herhangi bir ağaca bakın. Bunların yapraklandığını gördüğünüz zaman yaz mevsiminin yakın olduğunu kendiliğinizden anlarsınız. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki Tanrı'nın egemenliği yakındır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak. Ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Kendinize dikkat edin. Yürekleriniz sefaat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün üzerinize bir tuzak gibi aniden inmesin. Çünkü o gün bütün yeryüzünde yaşayan herkesin üzerine gelecektir. Her an uyanık kalın. Gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek ve insanoğlunun önünde durabilmek için dua edin. İsa gündüz tapınakta öğretiyor, geceleri ise kentten dışarı çıkıp Zeytin Dağı'nda sabahlıyordu. Sabah erkenden bütün halk onu tapınakta dinlemek için ona akın ediyordu.
0: 22. Bölüm Yahuda'nın İhaneti.
1: Fısıh denilen mayasız ekmek bayramı yaklaşmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı ortadan kaldırmak için bir yol arıyor ama halktan korkuyorlardı. Şeytan 12'lerden biri olup İskariyot diye adlandırılan Yahuda'nın yüreğine girdi. Yahuda gitti, başkâhinler ve tapınak koruyucularının komutanlarıyla İsa'yı nasıl ele verebileceğini görüştü. Onlar buna sevindiler ve kendisine para vermeye razı oldular. Bunu kabul eden Yahuda, kalabalığın olmadığı bir zamanda İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light. 103.6 FM.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sarışı elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh! Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Farklı bir duygu.
8: Radio Light.
7: Farklı bir tat.
8: 103.6 FM.
7: Radio Light.

0: Farklı bir duygu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6.
0: Radio Light.
2: Cántalo conmigo. Las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Hallelujah.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.